neyine güveneyim? De geç yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya. Kimlere, kim?

Prangalar vurun ayaklarıma, kelepçeler takın kollarıma, uçurumlar kazın yollarıma, bırakmayın beni, bırakmayın. Duymak istemem sesini, tutmak istemem ellerini. Yeniden başlamaktansa öldürürüm kendimi. Sürgüler sürün kapılarını, umut bırakmayın yarınlarımı. Sakın aldanmayın ağladığıma, bırakmayın beni, bırakmayın.

Seninle ilk bakışmamız var ya. Bir anda vurulmuşum ben sana. Seninle ilk tanışmamız var ya hani. Bir anda tutulmuşum ben sana. Hiç böyle sevmemiştim kimseyi. Yemin ediyorum. Hiç böyle hisset.

0: unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
1: Canım diyordun severken beni. Hatırlıyor musun yalancı? Hani ben olmayınca ölü gibiydin. Hani ben aşk, ben her şeyindim. Ne oldu da böyle dirildin? Bilsen ihanetini ne çok sevindim. Kime gidersen git,

9 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. İlaç gibi rahat.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
3: MediaMarkt.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
11: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsildaroğlu, benim peynirim.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Babakars'tan radyonun sesini aç. Babakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif baba.kars'ta.
1: Babakars, ilaç gibi radyo.
2: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon Karahisar Uşak Devlet yolunun Afyon Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Günaydın efendim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Yollar bomboş, trafik rahat. Ama bugün belli bir saat sonrasında metrolar, tramvaylar, marmaraylar ücretsiz olduğu için sağlam bir kalabalık sizi bekliyor. Bayramınız kutlu olsun.

0: Ay Sergen de gitti. Kendi gitti ama. Gitmek istemiş. Başkan tutamadık demiş. Çok ilginç. Şimdi bakıyorum neler olmuş diye. Evet, zamanında 3 kupa var ama insanlar, özellikle takım tutan taraftarlar, geçmişe dönük yaşamıyor yani. Şampiyon yaparım dedi 2025'te, 26'da aramızdan ayrıldı. Takımı bıraktı. Taraftar baskısıyla. Bir önceki hocaya nasıl üçüncü olamazsın dedi. Takımı dördüncü yaptı. Enes Buçuk bende yok dedi. Trabzon'da Enes Buçuk kariyer sezonunu geçirdi. Böyle derbi oynanmaz dedi. Derbi galibiyeti yok Beşiktaş'ın. Ole Gunnar Solskjaer için hoca değil dedi. Hocadan daha az puan aldı. Ya ekstra daha fazla bir şey söylemeye gerek yok herhalde. Bir de şey var. Cengiz'i uçururum dedi. Cengiz uçarak değil, İstanbul'da olduğu için herhalde arabayla gitmiştir kulübe. Fenerbahçe'ye geri döndü. Maalesef. İşte böyle olunca, ya şimdi radyo programı yapıyorsun. İstek mesajı geliyor. Mesajı okumadığın zaman, isteği çalmadığın zaman dinleyici sana garip, böyle acayip bir tepki gösteriyor. Kendini haklı görerek. Merhaba. Sen bir de büyük takımın hocasısın. Merhaba. Bunun değil, bu da bizim araba. Taraftara istediğini vermezsen ya da konuştuğunu yapmazsan, o gidelim yolların. O yüzden ben diyorum ki bende istek yok arkadaşlar. Okey.
1: Bu da bizim araba. Gel benim, bu da bizim araba. Gidelim, bu da bizim araba. Ona
0: büyük konuşmayacağım.
1: Bu da bizim araba. Bu da bizim araba. Bu da bizim araba. Bu da senin araban.

0: bizim araba.
1: Gümüşhane'den Sönel günaydın. 19 Mayıs Atatürk'e ama gecikme spor bayramı kutlu olsun demişsin. Yerdiğini değil,

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
4: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve nane cool olur olur. Bayağı cool olur. Herhalde işte budur.
7: Cool.
8: Yeni Sprite Cool Mint.
9: Bayağı cool.
10: Yeni Sprite Cool Mint.
8: Dene gör.
11: Bayram planın hazır mı?

0: Boyner.com.tr'de.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu Akü bir numara.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7-20

0: 24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için kazancım net,
1: sigortam net. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları'yla yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
6: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
7: İlaç gibi radyo.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: İlaç gibi radyo.
9: Reklam.
10: Yurttaşlarım! Az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
11: Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız bile beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu sanki gözlerimle görüyordum. Tarih 26 Mart 1937. Yer Ankara Halk Evi. İşte bu inanç bizi bugünlere getirdi. Böyle bir inançla yola çıktı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve hiç şüphe duymadı. Bütün ümidim gençliktedir diyerek büyük eserini gençlere emanet etti.
10: Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

0: yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

0: yaşamadan peşimde bir sürü hatırası.
1: Sedat Fransa'dan günaydın. Sen bizim isteklerimizi zaten çalıyorsun diyor. Şarkı istemeye gerek yok demiş. Eyvallah. Teşekkür ederim. Biz Fenerbahçe'den ümidi kestik diyor Meryem. Tedesco'dan da ümidi kestiniz. Bugün bir tane yorumcu Beşiktaş'ın yeni hocası Tedesco olmalı demiş. Kafamdan aşağı kaynar sular boşaldı. Niye? Türkiye'yi biliyormuş. Allah'ım sen koru. Hocamız kötü değil ama bu defa tutmadı diyor. Adana'dan izliyor.

Araç sürücülerini yakından ilgilendiren bir haber birkaç zamandır karşıma çıkıyor. Detaylarını şöyle bir analiz edip öyle paylaşmak istedim. Bugün bir kez daha karşıma çıkınca zamanı geldi herhalde diye düşündüm. Trafikte kimse yok, herkes evde yatıyor. Biz şimdi paylaşalım bari. Efendim, TRT'den haberde yer alan bir haber bu. Yangın tüpü, ilk yardım seti, reflektör.

yanı sıra pense, tornavida ve araçlarda kullanılan çeşitli ampuller de zorunlu ekipmanlar arasında yer almış. Bunun yanı sıra stepne, lastik şişirme aparatı, çekme halatı, bijon anahtarı, kriko gibi ekipmanlar zaten vardı biliyorsunuz. Yangın tüpü, iki adım seti, reflektör, pense, tornavida. Bunlar olması gerekiyor. Diğerleri zaten steple, lastik şişirme aparatı, çekme halatı, bijon anahtarı, kriko gibi ekipmanlar da bu işin içinde.

7.43 Salı sabahı 19 Mayıs Belçika'dan Pekin Küçük günaydın. İzmir'den Vedat Beşiktaş'ın maçını Yılmaz Vural'ı getireceğim. Döve döve oynayacaklar diyor. Bizdeki herkese, bizdeki herkese. Bam bam bam. Bizdeki herkese. Vals vals vals. Ya Yılmaz Vural iyi hoca, güzel hoca da. Yani disiplinli bir hoca lazım. Dediğini yaptıracak, başkan da arkasında duracak. Hasan Danimarka'ya selam. Ersin Avcılar'dan Fenerbahçe'ye gelsin Sergen diyor. Beşiktaş'a Türkiye'yi bilen biri aranıyorsa ben biliyorum diyor. Bilmediğin gitmediğin yerler vardır ya. Mesela hakem camiasını bilmiyorsun. Hiç gittin mi? Tornavide'yi anlamadım diyor Leman abla. Tornavide niçin diyor? Hani bazen arabada sigortalar atıyor ablaya. Sigorta tamiri için. İnsanın böyle sigortası atıyor ya.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Hanci Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hanci Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hanci Kredi. Arabanı arabamla takoma.
4: Değerinde cinsat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.

Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi

0: Bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
3: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla. Ödemek.

0: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri gel.

0: geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlartatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Ritmini yakala. Magna P.
4: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1 milyon 499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki tüm Money kampanyalarında kazancınızı 2 ile çarpıyoruz. 20-21 Mayıs tarihlerinde Money kampanyalarından 2 kat daha fazla Money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros Sanal Market ve Migros Hemen'de. Detaylı bilgi Money.com.tr'de. Migros, hepimize
4: iyi gelecek. İlaç Gibi Radyo.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: İlaç Gibi Radyo.
6: Reklam.
7: Türkiye'yi uyandıran adam.
8: Gönül dostu Şener.
9: Halkın Radyosu

Erzurum'dan mesaj var. 19 Mayıs bayramımızı kutladı Erzurum. Eyvallah Erzurum. Erzurum diye yazıyor. Ne varsa koyalım arabaya. Çekiç, balta, hurkan, ip, daha güzel şeyler seyrederiz televizyonlarda diye Yüksel göndermiş. Kinayeli mesaj. Aldık mesajı Yüksel, teşekkür ederiz. Sakarya'dan Yaşar, yakında yedek şoför de isteyecekler. Arabada tek başına şoförlük yapamayacaksın diyor. Lazım olan şeyler bunlar arkadaşlar. Elzem durumlar. Bilginiz olsun. Yavuz Usta, araçlardaki gerekli ekipmanlar ya herkes bu paylaşılanlardan sonra aklınıza hep kötü şeyler geliyor. Hiç iyi şeyler düşünmüyorsunuz ya. Arabanın bozulması halinde bunlar. Sizin sigortanızın attığı zamanlarda değil. Araba bozulursa diye. Ay ay. Haber merkezine doğru yola çıktık.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vava Cars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: Vava Cars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.

0: gönder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün yurdun dört bir yanında törenler var. İlk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, 81 ilden gelen temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'deki törene katılıyor. Sıcak bir haber, İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. 52 tekneden 46 konuldu. Filodaki 100'den fazla aktivistin İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceği belirtildi. Aktivistler arasında 66 Türk de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
1: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
0: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
1: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir. Böyle bir dönemde dahi iktidar yıpransın da gerekirse Türkiye kaybetsin mantığıyla hareket etmekten kendilerini kurtaramadılar. Muhalefet ediyorum bahanesinin arkasına saklanarak kimsenin Türkiye'deki istikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye hakkı yok.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi. Geri dönüş, taviz yok dedi.
1: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Özel gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
2: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. Tutuklu Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diploma davasına yaptığı itiraz istinaf tarafından reddedildi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklu sanık iş insanı Murat Kapki ek savunma yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadenin doğru olmadığını söyledi. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Partisi'nden istifa etti. Beyaz, sosyal medya paylaşımında İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddia ve beklentiyi ortaya koyamadığını söyledi. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Amerikan Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'da otobüs biletleri tükendi. Otobüsçüler Federasyonu ek seferler için satışa sunulan biletlerin de kısa sürede biteceğini duyurdu.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST endeksi dün %2,35 değer kaybıyla 14.029,54 puandan kapandı. Bugün resmi tatil nedeniyle borsa kapalı. Serbest piyasada da dolar 45.58, euro 53.09, gram altın 6.677 liradan işlem görüyor. Bitcoin 76.000 dolar bandında.

0: spor haberlerini sunar. Spor.
1: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Milliler 1 Haziran'da ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid ile anlaştı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Otopratik.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
1: Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Vay ya sevgili Sinan, buradan bir Pinhani'ye, Sinan'a selam göndermek istiyorum. Konyalı Sinan bildiğim kadarıyla, bizim Erdem, Rizeli Erdem'le üç arkadaş Yayla Trio'da çok güzel şarkılar eşlik ediyorlar. Bu da onlardan bir tanesiydi. Helal olsun diyelim, devam edelim. Bu arada ben istek şarkı çalmıyorum diyorum, hatırlatıyorum arada. Yine hatırlatma gereği duyduk. Kim göndermiş? Turan. Turan, ben istek şarkı çalmıyorum. Sıradakini armağan ediyorum. Hollanda'dan Alican, bu saydığınız ekipmanları biz arabayla Hollanda'dan yazın Türkiye'ye geldiğimiz zaman bulundurmak zorunda mıyız? Vallahi o konuda bir bilgim yok ama trafikte araç kullanan, yani ben mesela İstanbul trafiğinde kullandığım araçta bunları bulundurmak zorundayım. Siz de yani yurt dışından geliyorsunuz, bunlar ayda yılda bir geliyor, kıyak yapalım kafalarına göre takılsınlar derler mi bilmiyorum. Alican, şöyle bakalım Alican. Harikasınız. O sizin güzelliğiniz efendim. Bugün bayram, biz çalışmaya devam diyor. Biz de kendimize düşen saat dilimi içerisinde çalışmaya çalışıyoruz diyelim. Karlı dağlar bembeyaz demiş Fatma, göndermiş. Mayıs ayında harbiden Türkiye garip bir hava yaşıyor belli başlı noktalarda. Ama havalar nasıl olursa olsun, biz kendi havamızı böyle güzel tutmaya çalışalım. Karadeniz'de de yaylalarda hala kar var. Anadolu'da, İç Anadolu'da, Doğu'da. Alışacağız.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Magna P. Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TürkTürk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TürkTürk.
4: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
5: Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Peugeot.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
6: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
7: Yoksa sorun değil.
6: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen tırlanta ve alyans katı.

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: kaçırmayın.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
5: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evine.

0: ve Süperbat 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: ...19 Mayıs 1919... Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin. Gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ajanslara gelen sıcak bir haberle başlayalım. Sözcü'den aktaralım detayı. Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 isim gözaltına alındı. O isimler arasında eski Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı da var. Mersin'de katliam NTV haber portalında öne çıkan başlık, Mersin'de eski eşini öldüren bir şahıs lokanta ve farklı mahallelerde düzenlediği silahlı saldırılarda 6 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi de yaraladı. Saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor. Geleceği inşa eden gençlik, milliyetin manşeti bugün. Bilimden sanata, spordan çevre projelerine, her alanda elde ettikleri başarılarla Türkiye sınırlarını aşan gençler hem geleceğe umut oluyor hem de 19 Mayıs ruhunu gururla yaşatıyor. Gençlere yönelik vaatlerini açıkladı. Yine milliyetin ilk sayfasından bir başlık, CHP lideri Özel dün Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Partisinin gençlere yönelik vaatlerini açıklayan Özel, bir yılda öğretim burslarını 1,5 çeyrek altın seviyesine yükselteceğiz dedi. İşte Atatürk Genç.

0: Gençliği Hürriyet'te logonun hemen üstünde dikkat çeken başlık Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen en prestijli robot yarışması First Championship'te Türk ekipleri toplam 10 ödül kazanarak göğsümüzü kabarttı. Yola çıktık geri dönmeyiz manşet Hürriyet'te. İsrail Gazze'ye insani yardım götüren Sumut filosuna 3. kez saldırdı. 66'sı Türk, 321 aktivist alıkonuldu. 39 tekneyle irtibat kesildi. Hürriyet'e konuşan aktivistler yola devam ediyoruz, geri dönmeyiz dedi. Ve Sabah gazetesinin manşetine bakalım şimdi de. İsrail her türlü barbarlığı sergiliyor. Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna saldıran Siyonist yönetime sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, İsrail'in nasıl faşist bir zihniyet tarafından yönetildiğine bir kez daha şahit olduk. Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum dedi. ABD'de İslam merkezine baskın, 3 ölü. Yine Sabah'tan bir başlık, Kaliforniya eyaletindeki San Diego İslam merkezine silahlı saldırı düzenlendi. Aralarında bir güvenlik görevlisinin de bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan ise merkez yakınındaki bir araçta ölü bulundu. Polis olayın nefret suçu olarak değerlendirildiğini kaydetti. Sırada Sözcü'nün manşeti, umudumu yitirmedim. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bu cümle sadece moral vermek için söylenmedi. 57 yıllık bir hayatla ispatlandı. 107 yıl önce bugün Samsun'a çıktı. Tarihin gördüğü en önemli adımı attı. Emperyalizmi dize getirdi. Bu milletin esir edilemeyeceğini gösterdi. Yaktığı meşale bugünümüze, yarınımıza ışık tuttu. İşte o büyük önderin umut hep vardır dedirten hayatı. İlk sayfada başlıklarla büyük önder Atatürk'ün hayatından detaylara yer veriliyor. Posta'nın manşetiyle bitirelim. O vapurun izinde hep senin peşinde. 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Samsun'a ulaştıran Bandırma vapuru bir ulusun bağımsızlık ruhunu da taşıyordu. Modern ve çağdaş Türkiye'nin doğuşu o gün müjdelendi. Nitekim özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir diyen Atatürk de kendisine doğum günü olarak 19 Mayıs'ı seçti deniliyor detaylarda. Evet, bu haberle basın turunu tamamladık. Bir kez daha bayramımız kutlu olsun. Yarın sabah görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Selvi Nur ve Fatma, öncelikle hangi bayramı kutladığımızı bir bilelim bakalım. Bugün 19 Mayıs, biz 23 Nisan'ı kutluyoruz diye yazmışsınız. 19 Mayıs'a gelince bana haber verin. Bu ekipmanları niye saklıyorsunuz? Araba bozulduğu zamanda bir tamir etmek için mi, yoksa kavgada kullanmak için mi diyor Hollanda'dan Alican. Buraya geldiğinde anlarsın Alican. Uzaktan eğitim olmuyor. Yakından olmalı. Araçta bulunması gereken ekipmanlar diyor. Kiralık arabalarda var mı bunlar? Araç kiralıyoruz, yoksa cezasını kim ödeyecek, sürücü mü? Almanya'dan Umut, yok. Kiraladığın arabada seni bağlamaz bildiğim kadarıyla. Eskişehir'den Ertuğrul, Kral FM'in numarası değişti mi abi? Bunu internetten buldum. Doğrudur inşallah diyor. Ertuğrul Çalışkan, doğru. Bak, isteyen arayınca buluyor. Mersin'den Şeyda göndermiş. Kralcılara selam gönderdi. Şeyda abla, teşekkürler. Sağ olasın. Tüp olması lazım diyor. Ha, çay demlemek için eyvallah abi. Çay için tüp lazım diye yazmış. Yalova Çiftlikköy'den selam var. Ebu Bekir göndermiş. Ayşe selam gönderdi Ebu Bekir. Mardin'den Ahmet abi geldi. 19 Mayıs bağımsızlık ateşinin yandığı gündür. Tüm gençliğimizin bayramı kutlu olsun. İzmit'ten Seyfi, aşkım Safiye için gelsin demiş. Herkesin kendine göre bir kafası, bir dünyası var. Bak ne güzel. Kimi 19 Mayıs'ı kutluyor, kimi aşkını anıyor, kimi 23 Nisan'da hala gelememiş. Ne güzel kafa. Aa.

0: Almanya Bielefeld'de Osman, duydun mu abi, Sergen Yalçın Veli Efendi yeni sözleşme imzalamış diyor. Oraya da Serdar Başkan bakıyordu galiba. Yanlışım olmasın da. Ne yapsın adam, taş mı yesin? Allah Allah. Hakan Sakarya selam olsun. Hayırlı sabahlar Mahmut. Arabada bulunması gerekenler diyor. Bak, önce insan, sonra sabır, sonra da kral efendim. Ya canımsın. Ne güzel demişsin ya.
1: Ladies and
0: gentlemen. Welcome.
1: Gentlemen.
2: Gönül dostu Şener.
3: Türkiye'yi uyandıran adam.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
1: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın. Egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
7: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
8: Ödemek EasyCo demek.
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
11: Bize huzur lazım.
12: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
13: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
14: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
15: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
16: Finansal özgürlük budur işte.
14: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
17: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
18: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
5: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: 128 GB MI tablet 9.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri besliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Geçmişini unutan geleceğini çizemez diyordu. Ben de şey dedim, geçmişine takılan geleceğini planlayamaz diye. Hangisi doğru acaba? Veda zamanı geldi. Osman diyor ki, Almanya'dan. O saydıkları zaten Almanya'da mecburi arabada bulunması gerekiyor. Sıla yoluna çıkarken yanında olmazsa diyor, işte o zaman işte orada var. Biz gelirken bizim arabada da olacak mı diyenler var. Sen gelirken gümrükte çıkar. Onlar siz gelin. 19 Mayıs Atatürk'e ama Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vavakars. Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Vavakars'tan al.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Günaydın, ben Seçil Gören. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün yurdun dört bir yanında törenler var. İlk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın

0: ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'deki törene katılıyor. Sıcak bir haber, İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yeni operasyon düzenlendi. 5 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu ablukayı kırarak Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. 52 tekneden 40 alı konuldu. Filodaki 100'den fazla aktivistin İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceği belirtildi. Aktivistler arasında 66 Türk de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
1: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
0: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
1: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş öncesi döneme dönüş biraz zaman alacak olsa da ülkemiz eskisinden çok daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir.
0: Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik de önemli mesajlar verdi. Geri dönüş, taviz yok dedi.
1: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Özel gençlere yönelik yeni projelerini anlattı. Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
2: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: Adana'daki yasa dışı bahis soruşturmasında aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklandı. Örgüt üyesi olmakla suçlanan Kütahyalı ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddetti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Partisi'nden istifa etti. Beyaz, sosyal medya paylaşımında İYİ Parti'nin kuruluşunda taşıdığı güçlü iddia ve beklentiyi ortaya koyamadığını söyledi. Bu istifayla İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. Amerikan Başkanı Trump, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini ifade etti. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
0: Beşiktaş'ta 2. Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Milliler 1 Haziran'da ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. Şansa kalmaz işimiz,
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet Yolu'nun Afyonkarahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı, ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak

0: olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor. Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
3: Günaydın. Günaydın herkese, yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Milli bayramımız 19 Mayıs, benim doğum günüm 19 Mayıs'tır diyerek kendini Türk milletinin kaderiyle birleştiren, kendi kaderini Türk milletinin kaderine bağlayan Cumhuriyetimizin kuruncusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene.

bu cennet vatanı düşmanın elinden kurtarıp bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve biz onun gençleri olarak atalarımıza layık olma yolunda inşallah 107. yılda, 1007. yılda sonsuza dek kutlayacağız 19 Mayıs'ımızı. Özgürlüğümüzün meşalesi bugün.

0: günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenax.com.tr'de.
2: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.

0: Boyner. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj
1: Shop'a ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu. Umran Oto Ekspertiz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.
11: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda sözüyle tanılan yeni vatan, yeni devlet.
12: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir

0: defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, jimnastik şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.
1: Türk milleti, bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
0: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun, gençliğin bayramı kutlu olsun.
1: Ne mutlu Türk'üm diyene!
2: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

Atatürk'ümüz 10. yıl nutkunda ne demişti? Büyük Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'na başladığımızın 15. yılındayız. Bugün Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğu en büyük bayramdır, kutlu olsun demişti nutkunda. Ve elbette şu sözleri hiç kulağımızdan gitmeyecek. Türk milleti sonsuzluğa akıp giden her 10 yılda, bu 10. yıldaki nutkundan, her 10 yılda bu büyük milli bayramını daha büyük onurla, mutluluklarla, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim demişti. Bize emanet ettiği cumhuriyeti güzel dilekleriyle, bize olan inancıyla taçlandırmıştı. Her nutkunda özellikle gençlere olan sevgisini, gençlere olan güvenini, Türk milletinin çalışkanlığını, zekasını, inancını, yüreğini ne kadar çok sevdiğini anlatırdı. Mesela az zamanda çok büyük işler başardık diye başlayayım. Yurttaşlarım sesini duyuyorsunuz değil mi kulaklarınızda? Her 19 Mayıs'ta, her 23 Nisan'da, Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız her 29 Ekim'de kalbimizde onun sesi, kulaklarımızda titreşiyor. Bu işlerin en büyüğü diyor, az zamanda çok büyük işler başardık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir diyor atamız nutkunda. Bundaki muvaffakiyeti Türk milletinin ve onun değerli ordusunun bir ve beraber olarak azimkârane yürütmesine borçluyuz. Fakat yaptıklarımız, asla yaptıklarımızı kafi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz diyor. Yurdumuzu dünyanın en mamur, en medeni memleketi seviyesine çıkaracağız. İşte bizim hedefimiz bu. Bizim görevimiz bu aynı zamanda. Milletimizi en geniş refah ve vasıta ve kaynaklara sahip kılacağız. Milli kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız. Bunun için bize zaman ölçüsü geçmiş asırların gevşetici zihniyetine göre değil, asrımızın sürat ve hareket mevhumuna göre düşünülmelidir. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bize olan güvenini bu sözleriyle 10. yıl nutkunda dile getirmişti. Biz o sözlerin, o gösterdiği yolun ışığında Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmak için evlatlar yetiştiriyoruz. Cumhuriyete aşık evlatlar, gençler yetiştiriyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi. Bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
4: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
5: Sprite ve nane olur mu?
6: Sprite ve

0: Kafa.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde.

0: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermeden.
10: Abonelik de yok.
11: Aidat da yok.
8: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
12: Ne istersen Neon 1.
13: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
14: Aygaz diyorum, İzop'tan diyorum, Aygaz diyorum.
13: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
14: Aygaz diyorum.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
16: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: GB akıllı telefon tüm renkler 29.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor X On Lite kulaklık hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: boyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: İlaç gibi radyo.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

yaşta varsa, unutma ki hepsinin bir sahibi var evlat. Kul kaderini yaşar, bahtında ne çıkarsa, düşmez kalkmaz bir Allah. Unutma sakın evlat. Sev bütün insanları, say bütün insanları. Kin gütme, unut gitsin geçmişte olanları. Dürüst ol, insancı ol, düşün öbür dünyayı. Bir karıncayı bile incitme sakın.

0: Kocaeli'den Necmettin güzel bir nesil yetiştiriyoruz demiş. 10 yaşındaki oğlunun muhteşem resmini göndermiş bana. Çok güzel bir resim çizmiş. Bandırma vapuru ve vapurun dumanından çıkan Türk bayrağı.
1: Bilmeyiz hiç yalan dolan.
0: Gözlerinden öpüyorum o güzel olan evladı.
1: Onur olsun bizden
0: kalan. Ne mutlu sizin gibi bir babanın çocuğu.
1: Biz babadan böyle gördük. İlaç ilaç ilaç ilaç
2: Kezban'ın günlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif Vava.cars'ta.
0: VavaCars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Sabahlar.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğin. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.
4: Kezban'ın günlüğü.
5: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Pilot Garaj
3: Oto Ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
4: Birikim yapmak yetmiyor.
5: Değerlendirmek de lazım.
4: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Şoför
6: Ekspertiz. Hızlı geçiş sistemi EGS Vakıf Katılım'da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
8: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
9: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
10: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
11: lazım. Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: ...19 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
3: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.

0: idealini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
1: Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur.
2: Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
3: İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır.
4: İstiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen,
5: vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmeyeceksin.
4: Bu imkan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.
6: İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar,
0: bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin nümessili olabilirler.
5: Cevren ve hileyle aziz vatanın
7: bütün değerleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış
4: ve memleketin her köşesi bir fiil işgal edilmiş olabilir.
8: Bütün bu şeraitler daha elim ve daha bayım olmak üzere
0: memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar
9: gaflet
4: ve dalalet
7: ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.
10: Hatta bu iktidar sahipleri şahsi menfaatlerini müstehlilerin siyasi emelleriyle tevhid edebilirler.
4: Millet fakr-ı zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.
7: En büyük istihbari evladı,

Bugün benim doğum günüm 19 Mayıs'tır diyerek kendi kaderini Türk milletinin kaderiyle birleştiren Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle andığımız 107. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Ne mutlu Türk'üm diyene bayramımız kutlu olsun. 10. yıl nutkunda büyük Türk milleti diye seslenmişti atamız. 15 yıldan beri giriştiğimiz işlerde muvaffakiyet vaat eden çok sözlerimi işittin. Bahtiyarım ki bu sözlerimin hiçbirinde milletimin hakkımdaki itimadını sarsacak bir isabetsizliğe uğramadım demişti. Savaşlardan, başkomutanlık meydan muharebesinden ve sonra Cumhuriyet'in kuruluşunun ardından geçen 15 yılda, 15. yılda ama Cumhuriyet'in 10. yılında Türk milletine hitabetinde demişti ki bugün aynı iman ve katiyetle söylüyorum ki milli ülkeye tam bir bütünlükle yürümekte olan Türk milletinin büyük millet olduğunu bütün medeni alem az zamanda bir kere daha tanıyacaktır. Asla şüphem yoktur ki Türklüğün unutulmuş büyük medeni vasfı ve büyük medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır. Türk milleti ebediyete akıp giden her 10 senede bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle, huzur ve refah içinde kutlamanı gönülden dilerim. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ankara 29 Ekim 1933. Atamızın, şehitlerimizin, gazilerimizin aziz ruhları şad olsun ve Rabbim inşallah Türk milletine

0: özellikle de emanet ettiği, Cumhuriyeti emanet ettiği Türk gençliğine, atalarına layık olmayı nasip etsin. Biz de bu ülke yolunda, bu cumhuriyete gönülden bağlı evlatlar yetiştirmekle mükellef anneler babalar olarak, o evlatları yetiştirmenin, cumhuriyetin yolunda yürüyen, bu ışıkla, bu ülküyle hareket eden, vatanı her şeyin üstünde tutan, evlatları yetiştiren anneler babalar olarak onlarla gurur duyuyoruz. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz. Bayramınız kutlu olsun gençler.
1: Kezban'ın günlüğü. Kral. Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.

Evet, bugün de geldik programın finaline sevgili kralcılar. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biraz genç kardeşlerim için hareketli şarkılar çaldım bugün. Cumhuriyeti emanet alan gençlerimiz onu en layık olduğu mertebeye çıkaracaklar. Ondan hiç şüphemiz yok. Onların anneleri babaları olarak atalarına layık olmaları için üstümüze düşen görevi yerine getirmek üzere biz de çalışıyoruz. Onlara tarihimizi, şanlı Türk geçmişini mutlaka aktarmamız gerektiğini farkında olan anne babalar olarak onlarla gurur duyuyoruz. Tarihimizi ve tarihteki kahramanlıklarımızı ve bağımsızlık yolundaki savaşımızı gençlere ve evlatlarımıza, çocuklarımıza aktarmaya, onlar da kendi evlatlarına, torunlarına aktarmaya devam edecekler. Bayramımız kutlu olsun diyelim ve babalar resitaliyle veda edelim. Benden sonra Ali İnkral şarkılarla mikrofonda olacak. Ben de kısmetse yarın saatler 9'u gösterdiğinde yine buradan sizlere günaydın demeyi umuyorum. Görüşünceye de kendinize iyi davranın. Hoşça kalın.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs biletini şimdi al. Seyahatini kolayca planla.
4: Enuygun.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
8: Ödemek EasyCo demek.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
10: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Havva'da.
3: Akıllı telefonlardan küçük ev aletlerine, tabletlerden kişisel bakım ürünlerine, televizyonlardan dizüstü bilgisayarlara binlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta. Son gün 19 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
4: MediaMarkt. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa

0: EGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
3: Abonelik de yok. Aidat da yok.
1: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL. Türkcell
7: gücünde 5G. İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
9: Kral FM ve Ford Trax yeniden Türkiye turuna çıkıyor. Ve Ford Trax F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla kralcılarla birlikte olacak. Yarın Ankara yurt içi lojistik üstünde 22 Mayıs'ta İzmir Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.
10: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
11: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
12: Kezban'ın günlüğü.

0: sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
1: Vavakars. İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik, Otopratik.
6: Hava durumu.
7: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik, Otopratik.
8: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
9: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
10: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus Afrikalı Ali'yi sunar.

dört bir köşesinde yurt dışındaki temsilciliklerde bayram kutlamaları da yapılıyor. Ben de yayın esnasında sizlerden gelen mesajları da değerlendireceğim bu arada. Haberiniz olsun. Afrikalı Ali Instagram hesabım. Bugün fotoğraf paylaşma fırsatı bulamadım ama dün paylaştığım bir fotoğraf var. O fotoğrafın altına notlarınızı yazıp gönderebilirsiniz. Her zaman olduğu gibi Ferdi Tayfur'la birlikteliğimiz başladı.

cennetim, hür vatanımsın. Sen benim ecdadımın yadigarısın. Varlığım uğruna armağan olsun. Vatanım, toprağım, canım Türkiye'm.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjivit Focus yanınızda. Arjivit Focus'la Afrikalı Ali devam edecek.
1: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
2: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sprite ve nane olur mu?
7: Sprite ve

evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.

0: Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
2: Sağlamsa Lassa.
3: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
4: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla

0: yepyeni bir SUV deneyin. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: yine bir duyurusu var.
1: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Piberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
0: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyüğü temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
4: Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız bile beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu sanki gözlerimle görüyordum. Tarih 26 Mart 1937. Yer Ankara Halk Evi. İşte bu inanç bizi bugünlere getirdi. Böyle bir inançla yola çıktı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve hiç şüphe duymadı. Bütün ümidim gençliktedir diyerek büyük eserini gençlere emanet etti.
3: Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

0: alçaktır. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: Okul, sınav ve başarı için Arkivit Focus yanınızda. Arkivit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Mesajlar da gelmeye başladı. Şöyle dönelim mesajlarımıza. Afrikalı Ali Instagram hesabım, en son paylaştığım fotoğrafın altına lütfen DM'den gelen mesajları değerlendirmiyorum. Haberiniz olsun. Meslektaşım sevgili Can Kız, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Herkese selamlar, tüm dinleyenlerine selam diye bir not iletmiş. Canım benim, öpüyorum, teşekkür ediyorum bu arada. Eskişehir'den Önsel göndermiş, sıradaki şarkı tüm sevenlere aynı zamanda da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı da kutluyorum diye notunu iletmiş. Naime göndermiş mesajını, abi ben de bir istekte bulunacağım, çalarsam mutlu olurum diye notunu iletmiş. Manisa Kula'dan amcalarım Adem Sarı, Yüksel Madırlı ve ayakkabıcıda çalışan Hüseyin Halil Mehmet abilerime, ustalarım Tahir Bülent abiye armağan olsun demiş. Baran göndermiş mesajı. Çok güzel bir şarkı hazırladım, benden sizlere armağan olsun.

Selam ediyor Sezgin göndermiş mesajı. İyi yayınlar diliyorum. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Avusturya'dan Sezgin Odabaş, Samsun'daki aileme armağan ediyorum. İlhan Saraçoğlu, o da aynı şekilde 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun diye bir not iletmiş. Turan Savaş selamlarını göndermiş. Büyükçekmece, Büyükcebeci Burcu göndermiş mesajı. İstek şarkısını yazmış bu arada. Aysel Baykan, o da 19 Mayıs'la alakalı mesajını iletmiş ve Samsun'dan selamlar diyor Samet. Çalışırken sizleri dinlemek çok keyifli. Bir de isteğim var diye notunu iletmiş. Gelen mesajlara, isteklere yer veriyorum ama bugün hareketli şarkılar çalıyorum bu arada, haberiniz olsun. Bir de dün X'te gezerken aylar evvel birisi benden bahsetmiş. Yıllar yıllar evvel dinliyorduk, acaba hala yayında mı diye. Ben de yarın saat 11'den sonra dinleyin bir şarkı çalacağım dedim ama kullanıcı adı kendi adı değil sanırım, Asya ismi, bir şarkı istemişti. Onun isteğini yerine getirerek birlikteliğimize devam edelim.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjavit Focus yanınızda. Arjavit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Detaylı bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla Gelsin.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, Sigortam Net.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Bugün yurdun dört bir yanında törenler var. İlk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir şimdi yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Sabah saatlerinde bir operasyon haberi geldi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. İsrail ordusu dün Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen küresel Sumut filosuna saldırı düzenledi. 52 tekneden 40'ı alıkonuldu. Filodaki 100'den fazla aktivistin İsrail'in güneyindeki Ashdod limanına nakledileceği belirtildi. Aktivistler arasında 66 Türk de var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in küresel Sumut filosuna yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.
2: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu

0: Bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
1: Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan'ın gündeminde İran krizinin Türkiye ve küresel ekonomiye etkileri de vardı.
0: Çok katmanlı bir belirsizlikle karşı karşıyayız. Her ne kadar savaş

0: verdi.
1: Yarım asırdır ülkemizin ayağına bağ olan terör prangasından kurtulmamızla birlikte Türkiye'nin önünde yepyeni bir yol açılacak. Bundan geri dönüş, taviz, yavaşlama söz konusu değil ve olmayacaktır.
0: CHP Genel Başkanı Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi toplantısı sonrası konuştu. Gençlere yönelik yeni projelerini anlatan Özel, bu düzeni gençlerin lehine değiştireceğiz dedi.
2: Bugün aileden bir miras kalmamışsa ya da bir şekilde milli piyango falan çıkmamışsa hiçbir genç kendi imkanlarıyla bir ev ya da bir araba alma hayali kuramamakta. İşte ülkemizdeki gençlerin durumunun iki cümleyle özeti budur. Bütünleşik gençlik güvencesini Türkiye'deki gençlerin hem değerlendirmelerine, tartışmalarına, önerilerine açacağız ve bir büyük projeyi hayata geçireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında 5 ana alanda eğitim, sağlık, istihdam, barınma, ekonomi alanlarında bütünleşik gençlik güvencesi paketimizi önümüzdeki dönemde gençlerin değerlendirmelerine sunacağız. Biz bu düzeni gençlerin lehine değiştirmenin azim ve kararlılığı içindeyiz.
0: İyi Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz Partisi'nden istifa etti. İyi Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 29'a düştü. İlçe ilçe gezip katliam yapan saldırgan intihar etti. Mersin'de eski eşi dahil 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan camiye silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Amerikan Başkanı Trump, İran'a bugün yapmayı planladığım saldırıyı 2-3 gün erteledim dedi. Trump, İran'la anlaşma ihtimalimiz yüksek ama anlaşma olmazsa orduya hazır ol emri verdim ifadelerini kullandı. Ebola virüsü yayılıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 105'i, vaka sayısı ise 480'i aştı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti.
3: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST Düz Endeksi dün %2,35 değer kaybıyla 14.029,54 puandan kapandı. Bugün resmi tatil nedeniyle borsada işlem yapılmıyor. Serbest piyasada ise dolar 45.57, euro 53.05, gram altın 6.680 liradan işlem görüyor. Bitcoin 77.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi sona erdi. Başkan Serdal Adalı ile görüşen teknik direktör Yalçın görevinden ayrıldı. A milli takımın 2026 Dünya Kupası için geniş kadrosu açıklandı. Teknik direktör Montella 35 futbolcuyu kampa davet etti. Jose Mourinho kariyerinin son perdesinde zirveye dönüyor. 11 yıldır lig şampiyonluğu kazanamayan Portekizli teknik direktör Real Madrid'le anlaştı. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
0: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
4: Ödemek EasyCo demek.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Ay Yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
9: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
10: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil budur hissi.
8: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
12: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için Fiat.com.tr.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup

0: Türkiye'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
2: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: Yaş Gibi Radyo.
1: Reklam. ...19 Mayıs 1919... Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
2: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.
3: Ladies and gentlemen. Gentlemen, gentlemen.

0: ver bana, geç karşıma söz ol.
1: Esat Kabaklı'nın hemen ardından Orhan Akalmaz'dan çok güzel bir türkü hazırladım bu arada. Hayırlı günler Erzurum'dan, selamlar sevgiler. Benim de bir isteğim var demiş Serap Akyol, göndermiş mesajı. Sakarya Karasu'dan Naci Yılmaz, oğlum Çınar Yılmaz için bir istekle bulunacağım. İyi yayınlar diliyorum. Narin Erdem göndermiş mesajı. Tekstil'de dinliyoruz. Selamlar Rıdvan abime. Özellikle bir isteğim var demiş. Birazdan istediğin sanatçıdan çalacağım bu arada. Haberin olsun. Ferdi Tayfur istemiş. Ali Bey, çok severek dinliyoruz. Ailemle beraber demiş. Ferdi Tayfur'dan da bir şarkı, Hülya göndermiş mesajı. Dediğim gibi Orhan Akalmaz var. Ardından da Ferdi Tayfur'dan gelen mesajlardaki isteklerden birini daha yerine getireceğim.

0: geliyor.
1: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam edecek.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, İzok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65

0: sağlamsa, Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitim ve çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
5: Arabanı arabamla takoma, değerinde Trink Sat.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
8: İlaç gibi radyo.
9: Reklam. Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus'ta Afrikalı Ali devam ediyor.

Evet, veda vakti geldi. Bana ayrılan sürenin sonu birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız tekrar kutlu olsun. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepiniz Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: Okul, sınav ve başarı için Arjuvit Focus yanınızda. Arjuvit Focus Afrikalı Ali'yi sundu.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Bu anons seni Vavakars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vavakars'tan al.
1: Vavakars, ilaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik, Otopratik.
5: Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun büyük bölümünde sağanak yağış var. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 24, Ankara çok bulutlu 20, İzmir parçalı bulutlu 27, Bursa ve Antalya parçalı bulutlu 28 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
4: Otopratik, Otopratik.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

gururla kutladılar. Her birine de selam olsun diyelim. İki saat boyunca sevgili Afrikalı dinleyen, hemen sonrasında duygularınıza tercüman olacak yine en sevdiğiniz, dinlemeye doyamayacağınız, eşlik edeceğiniz keyifli şarkılarla iki saat boyunca gününüze renk atmaya çalışacağım. Tabii şu anda yollarda bizi dinleyen kaptanlarımız var. Esnaf kardeşlerimiz, evlerini bize kulak veren ev hanımlarımız. Her birinize selam olsun. Hepiniz Alim Kralı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Herhangi birine kızabilirsiniz, öfke duyabilirsiniz ama herkese kırılmazsınız. Kırıldığınız insanlar sizin için çok kıymetli olan kişilerdir. Değer verdiklerinizdir. Dolayısıyla onları yaptıklarına da içerlersiniz kardeşim. Ferdi abimizin de şarkısını söylemiş olduğu gibi. 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız. Maşallahınız var. Programa başlamadan mesajlar gelmiş. Yoklamada yeni alan klasörümüzün de az sonra paylaşımlarını değerlendirmeye başlayacağım ama öncesi

0: yaptılar.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Castrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. Rösev hayat verir.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı buluşmalar. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda sevgiyle tanılan yeni vatan, yeni devlet.
1: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde, tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919, aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919, Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, jimnastik şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.
2: Türk milletin bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
1: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun, gençliğin bayramı kutlu olsun.
2: Ne mutlu Türk'üm diyene!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk geleceği gençlerin omuzlarında gördü ve bu özel günü onlara armağan etti dostlar. Bugün sahip olduğumuz özgürlük, huzur ve bağımsızlık büyük fedakarlıklarla kazanıldı. Ey gençlik, geçmişimizi unutmadan geleceğimize her türlü sahip çıkmalıyız. Sizlere güveniyoruz. Bugünün anlam ve önemine yakışır en güzel şarkılar programımızda olacak, hiç merak etmeyin dostlar. Devam ediyoruz.

Bayrampaşa'dan sevgili Nurdan Hanım, selam olsun sana, değerli eşine, yavrularına da yazıyoruz reçetimizi. Marmaris'te Söğütlü'de inen kralcığımız da var. Gerçekten cennet orası. Çok da sevdiğim bir yerdir Söğüt. Dinleyenlerimiz varmış, onlara da sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve son olarak da Karaman'dan Lütfü Atalay kardeşim, seni de unutmayalım. Bu şarkıyı sana

Bayram olmasına rağmen çalışan kralcılığımız var. Mayıs'ı Soma'dan Bülent kardeşim, tüm milletimizin 19 Mayıs bayramı kutlu olsun harbi kız demiş. Ve tüm kralcılığı da bir şarkı rica ediyor. Eyvallah, kolaylıklar diliyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayan birçok sevenimiz var. Konya'dan Meryem'cim, sana da sevgiler kardeşim. Doğan Kademe'de bir reçete yazalım. Bugün Konya'dan çokça seven mesaj göndermiş. Eyvallah, duygularımız karşılıklı. Ne mutlu bize, bugüne kavuştuk. Güzel şarkılarımızı sıralıyoruz. İnci misali. Aç sesini kardeşim.

gün dönüp baktığında değer vermediğin şeylerin yokluğuyla sınanacaksın. İşte o zaman keşke demek hiçbir şeyi değiştirmeyecek diyenler bu şarkı benden size armağan olsun. Komşum Kezban'la bayram kahvesi içiyoruz Harbi Kızı'ymış. Sunumlarını göndermişler maşallah gayet güzel. Şifa olsun yarısın. Kalkana da yazalım reçetemizi. Harbi Kız Tekirdağ Kapaklı'dan Sevinç. Sevgiler kardeşimmiş eyvallah. Ayşegül'cüğüm selam olsun sana da. Programımızı takip eden kralcılarımızdan sevgili Mevlidicim var. O da İzmir'den bizi dinliyormuş. Selam olsun güzel İzmir'imize.

0: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
1: Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarımı. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir.

Sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin? Kaçıncı koması sensizliğin? Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
3: Ödemek EasyCo demek.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil budur hissi.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç.

0: Egın Ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

İbrahim Erkal, mekan cennet olsun, yeri asla dolmayacak. Geride bırakmış olduğu bu şarkılar her zaman bizimle yaşayacak. Dadaşlar diyarından da güzel mesajlar vardı. Onları gönderdik reçetemizi. Saatimizde yavaş yavaş uğurluyoruz dostlar. Mesaj

Türkü Baba Fatih Kısaparmak Alimi Kurulu'ndaydı. Gençlikte yapılan her seçim geleceğe bırakılmış bir izdir aslında değil mi dostlar? Bu yüzden anlık heveslerle değil, vicdanımızla yürümeyi öğrenmemiz gerekiyor. Vicdan mühim, merhamet mühim. Peki, dün NTV Ulaştırma'dan bir abimize sözüm vardı. Kendisi Sivaslı. Dedim ki Sivas'a bir reçete yazarız abicim, hiç merak etme. Biraz geciktirdik reçetemizi ama inşallah duyuyordur. Aç sesini kardeşim. Hadi bakalım Sivas. Helal olsun. Sevinçim, sevgiler kardeşim sana. Konya Selçuklu'dan bizim dünyanın kralcılarımız varmış. Sevgili Eslemcim Zeynep, eşi Ömer'i armağan etmiş. Bize seve seve vesile olduk. Harbi kız, Kuşadası'dan Şaban Bulut. Yoklamada bize yerimizi aldık demiş. Var olasın. Ankara'dan Kazeyi Kalaycı, Ilgın Nur Kalaycı'ya da bir şarkı bekliyorlarmış. Başkentimize de hemen reçeteniz yazıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Genelde gidenlere hep sitem ediyoruz burada ama her giden suçlu değildir kardeşim. Bazen insanlar gitmeyi istedikleri için değil, yoruldukları için de uzaklaşıyor. Sürekli kırılan, anlaşılmayan ve değeri hissedilmeyen bir kalp eninde sonunda ne yapıyor? Sessizce vazgeçiyor. Bu yüzden birini kaybedince sadece gidişine değil, onu oraya getiren sebeplere de bakmak mühim yani, değil mi? Yeni saatimize demir attık. Radyoları şimdi aşan kral zorumuza bir kez daha selam olsun. Alemin kralı Kral FM'de Harbi Kız'la birliktesiniz. Aç sesini kardeşim dememe gerek yok herhalde. Bu şarkıları hakkıyla dinlediğimize inanıyorum. Sağlam bir C vitamini lazım. Bu şarkıyı da Samsun'a gönderiyoruz. Samsun'dan selamlar Harbi Kız demişler. Sevgili Sezgin kardeşimiz İzmir Bozyaka'dan. Fikret kardeşimizi programımızı takip eden dinleyicilerimizden programımıza Selda ablamıza başlamıştık ama sanırım duyamadınız. İzmir'den Mustafa, seni de unutmayalım kardeşim. Bu şarkıyı sana da armağan ediyoruz.

0: esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Opet doldur kazanla doldurdukça kazanma dönemi

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da

0: olarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel LED gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi 1 milyon 390 bin liradan başlayan fiyatlarla Fiat Showroom'larında seni bekliyor. Detaylı bilgi Fiat.com.tr'de.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
3: Best Allianz'tır. Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: hattında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hedefim. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
1: Altyapınız olmaz.

0: Süpermax. 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: ...19 Mayıs 1919... Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
4: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Yıllara bir güne nasıl sıkıldın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Herkesi kendiniz gibi biliyorsunuz tabii.
0: Yüreğim ince ince.
1: Siz çok sevdiniz, siz çok yandınız.
0: Gözlerim.
1: Karşınızdaki kişi de aynı duyguyu yaşasın.
0: Aramadım.
1: Öyle hissetsin istiyorsunuz.

Onlar aşkı değil, hevesi yaşamışlar dostlar. Aşkı heves salmışlar. Belki de en baştan gerçekten sevmediler. Biz kandık. Kandırıldık be kardeşim.

Sevgiler. Albi kız Sakarya'dan seni dinliyoruz demiş. Sebiha bayram temizi yapıyormuş. Annesine sevdiklerini armağan etmiş. Tüm hemşehrilerime sevgiler, selamlar Albi kız demiş. Belki biz de vesile olduk. Kayseri'den, Devri'den Atilla Erdoğan, Emre her gün sizleri dinliyoruz Albi kız. Bir Müslüm Baba şarkısına talip izlemişler. İşte güzel bir Müslüm Baba yorumu. Sizlere de armağan olsun. 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız demiştik yine.

Seni kaybetme korkularını bir yenebilsem diyenler var mı aranızda? Tabii ki seven bu korkuyu, bu endişeyi muhakkak ki taşır. Taşımıyorsa orada bir gariplik var demektir. Bu korku, bu endişe sevgiyi diri tutar. Eğer karşınızdaki kişi kaybetme korkusu taşımıyorsanız demek ki bir şeyler bitmiş demektir kardeşim, valla. Umurunuzda olmuyorsa aman diyorsanız demek ki bir şeyler bitmiş. Kayseri Deveri'den Mustafa Atilla Erdoğan, onlar Müslüm Baba şarkılarını böyle böyle dinlediler. İmparator'dan bir şarkı bekleyenler var. Peki onları da unutmayalım. Harbi Kız Giresun'dan, Kulancak'tan seni dinliyoruz demiş. Elinden Karaman, seviyorsun bacım diyerek mesajını sonlandırmış. Eksik olmayın. Duygularımız karşılıklı. Eskişehir'den kuaför Nuri abimiz.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dişi Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dişi Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit

0: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
1: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Ketenler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
4: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat!

0: Mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiberas'ın da Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
1: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.
4: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

şarkıya bakar mısınız? Bu zamanda hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter diyen birini bulmak gerçekten o kadar zor ki. Artık çoğu insan sevgi değil, çıkarını, menfaatini düşünüyor. Herkes sevgiyi konuşuyor ama fedakarlığa gelince kimse de çıt yok kardeşim. Herkes sessizliğe bürünüyor. Vallahi. Bu şarkı arzu eden bir kralcımız vardı. Israr etti. Duymuştum.

Beklemeyi inşallah şu anda duymuşsa bana çok dua edecekti. Duasını da bekliyoruz. Peki Bülent Ersoy, sevgi dolu şu gönlüm, şarkı tamamlayacaktır. Sonrasında vedamızı gerçekleştireceğiz.

Unutmam, unutamam. Alemi Kralı'nda artık veda zamanı dostlar. Çok önemli, çok özel bir günde bugün sizlere seslendik. Geleceğimize emanet edilen çok önemli, önemli bayram. Gençliğimize emanet edilmiş çok özel bir bayram. Dolayısıyla bu bayramı da büyük bir coşkuyla gençliğimiz kutladılar ve kutlayacaklar. Biz de tabii bu bayram coşkusuna yakışır olca güzel şarkılar paylaştık. Finalimizi Türksanat Müziği'nin sevilen eserleriyle gerçekleştirip sözü ve mikrofonu sevgili Atay'a bırakacağım. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, tüm aziz şehitlerimizi rahmetle, özlemle anıyoruz. Ve tabii ki sözü sevgili Atay'a bırakıp yarın tekrar buluşmak ümidiyle diyorum. Huzurlarınızdan ayrılıyorum canlar.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün günlerden salı, 15 bülteninde günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün bağımsızlık mücadelesinin fitilinin ateşlendiği, Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda her şeyin başladığı gün 19 Mayıs. Bundan 107 yıl önce 19 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a ayak bastığında çevresindekilere milli mücadeleyi başlatacağız, düşmanı vatan topraklarından def edip Cumhuriyeti kuracağız dese kaç kişi inanır, kaç kişi ikna olurdu bilinmez ama onun inancı, korkusuz yüreği, cesareti, vizyonu, liderliği ve elbette bu millete olan sarsılmaz güveni 4 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti'ni küllerinden doğurdu. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi ve Cumhuriyet'in geleceği gençlerine hediyesi Gençlik ve Spor Bayramı. 19 Mayıs coşkusunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Yurt genelinde kutlamalar devam ediyor. İlk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler, milli sporcular ve beraberinde heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Şimdi ise Anıtkabir yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu bugün. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj verdi. Aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda diye konuştu. Sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti. 15 bülteninde yargıdan manşetlere uzanalım. Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadele konusunda yeni açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Gürlek ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyona değindi. Arkasında ciddi bir MASAK takibi var dedi. Bakan Gürlek dijital mecralara yönelik yaptırımlarında kararlılıkla uygulandığını aktardı. Kamu düzenini ilgilendirdiği için hızlıca erişim engeli kararları alınıyor dedi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyon

0: operasyonda gözaltındaki 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. 10 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. İstanbul'da da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. DAEŞ terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 3 ilde yeni bir operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Mersin'de dün eski eşi dahil 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan sıkıştırıldığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı. Sınır ötesine uzanalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin San Diego kentinde İslam Merkezi kompleksinde bulunan camiye silahlı saldırı düzenlendi. 3 kişi hayatını kaybetti. 2 saldırgan da yaşamına son verdi. Polis saldırının bir nefret suçu olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Gazze'deki sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosundaki bazı tekneler İsrail saldırılarına rağmen yoluna devam ediyor. Şimdiye kadar İsrail'in saldırılarında 40 ülkeden 332 kişi alıkonuldu. Bu kişilerin de 75'inin Türk olduğu açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkıyla dayanışmasını engelleyemeyeceğini belirtti. NATO, İran Savaşı nedeniyle Türkiye'deki hava savunmasını güçlendirmişti. Bu işbirliği çerçevesinde Almanya'ya ait bir adet Patriot hava savunma sistemi en geç Haziran sonunda Türkiye'de kurulacak. Amerikan Başkanı Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. İran'la anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini de aktardı. Bu arada Trump'ın ardından Rusya lideri Putin de bugün Çin'e gidiyor. Putin ziyaret öncesi iki ülkenin birbirine egemenlik ve güvenlik konularında daima desteklediğini, Pekin-Moskova ilişkilerinin hiçbir güce bağlı olmadığını söyledi. Her zaman barış içinde çalışıyoruz dedi. Ebola virüsü sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 130'un, vaka sayısı ise 500'ün üstüne çıktı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durumu ilan etmişti dün. Salgında aşısı bulunmayan bir varyantın yayılması endişe veriyor. Uzmanlar, salgının yayılmasında Amerika'nın Dünya Sağlık Örgütü'nden kestiği yardımların etkisine dikkat çekiyor. Ekonomi bülteni öncesi Tokat'tan bir haber var. Turhal'da sel ve taşkın riskine karşı 15 mahalle ve 7 köy geçici olarak tahliye edildi. Taşkın riskinin arttığı bölgelerde iş makineleriyle Yeşilırmak kenarına hafriyat taşınarak set oluşturuldu. Bazı cadde ve sokaklarda araç trafiğine kapatıldı.
1: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul'da BIST yüz endeksi dün %2.35 değer kaybıyla günü 14.029 puandan kapamıştı. Bugün resmi tatil nedeniyle borsada işlem yapıldı.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerinin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. Manchester City'de 10 yıllık Pep Guardiola dönemi sona eriyor. İspanyol teknik adam 19 kupa kazandığı ve dünya devi haline getirdiği İngiliz kulübünden sezon sonunda ayrılmaya karar verdi. Türkiye Basketbol Ligi playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da Gaziantep Basketbolu ağırlayacak. Mücadele saat 19'da başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik.
1: Hava durumu. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak geçişleri çarşamba günü de sürecek. Yarın İstanbul, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
5: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon Karahisar Uşak Devlet yolunun Afyon Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.
8: Atadan müzik ziyafeti.
9: Efendim merhabalar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

işte saatimiz, vaktimiz geldi, yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, edep haya imandandır diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Sevgili Harbi Kız'ı uğurladık, hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel gündeki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

0: Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.
3: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
4: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Hadi hep beraber. Türkcell bağlasın. Hadi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
3: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Ay Yıldız'ı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
6: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi. I got a good, good feeling. I got a good, good feeling.
9: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi easy versiyon fiyatına.

çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
3: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın.

0: atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
3: Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız bile beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu sanki gözlerimle görüyordum. Tarih 26 Mart 1937. Yer Ankara Halk Evi. İşte bu inanç bizi bugünlere getirdi. Böyle bir inançla yola çıktı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve hiç şüphe duymadı. Bütün ümidim gençliktedir diyerek büyük eserini gençlere emanet etti.
2: Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

0: milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
2: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

0: Ömer'in üçlü, Kezban'ın üçlü, Ankara'dan Derya'nın üçlüğünü onay verdim. Üçü de birbirinden güzeller birden. Üçlükler konusunda bugün on numarasınız maşallah. Ama ilk olarak Ankara'dan Derya'yı aradım. Derya hatta bekliyor. Derya merhaba.
1: Merhabalar Atı abi.
0: Derya Adaş'ından üçlük yapmış, Derya Bedavacı'dan.
1: Evet, çok seviyorum kendisini. Çok güzel söylüyor parçalarını.
0: Şarkıları...
1: Sen de bugün katılayım dedin.
0: İyi yaptın. Şarkıları başladı. Üçlüğün hazır. Hemen mesajını okuyayım. Merhaba Atı abi, yayınlar Ankara'dan. Derya ben bugünkü üçlüğe talibim demiş. Derya Bedavacı'nın şarkılarını sıralamışsın. Çok mutlu olurum çalarsan, iyi yayınlar diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırları bu mesaja eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Tamam abi. Parçalar tüm Kral FM dinleyicilerine gelsin, size gelsin, sesimiz ulaştı herkese gelsin. Şimdi üçlük zamanı.

0: olmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım. Ne özür dilerim ne sabır. Alır başımı çeker.
1: Üçlüyü tamamladık bu güzel şarkıyla. Reklamlara gitmeden bir Müslüm Baba yorumu dinleteyim sizlere. Ve diğer mesajlara da hemen bir göz atalım. Tekstilde çalışan Rabia için bugün doğum günü diyor şarkısı. Bir sevenimiz. İlk ve tek torunum Melisa'mın ilk yaş günü onun için 16.30'da diyor. Belçika'dan Fatma Gül. Metin Kanada Toronto'dan Rümeysa Er'e armağan ettiğini belirtmiş Metin. Nazilli'den Kezban Hatice Tunam'a diyor. Balıkesir'den Özlem 16.30 için. Manisa'dan Halil Tamburacı üçlük demiş. Kıbrıs'tan İbrahim. Ordu Fatsa'dan İrem, Cezendik kardeşi Yunus Emre'ye.

0: F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam edecek.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş

0: Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödemem alındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. F-Max'te Kaptanlar Kulübü devam ediyor.

İzmir'den Eren Üçlük demiş. Samsun'dan Elmas ablamla balkonda çay keyfinde eşliğinde dinliyoruz diyor. Adıyaman'dan Abuzer. Adıyaman Kahteya. Samsun'dan Kuaför Celil Nurdan'a. Adana'dan Sarıçam'dan.

Sakarya Pamukova, Karapınar köyünden Mehmet ve Gürhan. Zeytin budaması yapıyoruz denmiş. Tüm çiftçilere ve kralcılara Manisa Soma'dan Bahar. Tekstil olarak severek dinliyoruz. Almanya'dan Davut Alagöz.

0: Kaptanlar Kulübü'nü sundu. İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Bu anons seni Vava Cars'a götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garanti ile Vava Cars'tan al.
2: Vava Cars, İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz.

0: spor haberlerini sunar.
1: Spor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Yarın Freiburg'la Aston Villa saat 22'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe ile Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Sara'yı davet etmedi. Türkiye Basketbol Ligi Playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da bugün Gaziantep basketbolu konuk edecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Atadan müzik ziyafeti.

Tekirdağ Kapaklı'dan Hayrettin ablam, Seram eniştem, Orhan abim, Serkan ve makinacılığa kral Turan Agama diyor. Ablam Seram demiş. İlk defa duydum böyle bir isim. Acaba yanlış mı yazmış? Avcılardan Yavuz. Sahildeyiz, eşim Serap ve yanımıza gelen güzel, ismini bilmediğimiz teyzelerle dinliyoruz denmiş. Bütün dinleyenlere. Hatay'dan Samsun Kavağa selamlar denmiş. Gökhan Karataş, seni çok seviyoruz denmiş. İzmir Ödemiş'ten Mestan. Gazi Osman Paşa'dan Recep, Gülden Karaböcek'ten bir şarkı. Beylikdüzü'nden Kaptan Zahit. Eyvallah. Antalya'dan Dürüye Doğan. Hadi bir selam da ben göndereyim size demiş. Aleyküm selam. Almanya Frankfurt'tan Sivaslılara denmiş. Sevim. Tekirdağ Kapaklı'dan Sevinç. 16.30 için Oz Yılmaz'dan diyor. Hollanda'dan Ahmet, Akşehir Altuntaş kasabasına. Samsun'dan Gülay. Türk Yıldızları'nın gösterisi var 19 Mayıs için diyor. Sahilde hem bekliyor hem dinlediğini belirtmiş. Rize'den Reyhan, selamlarımı gönderiyorum demiş. Ferdi Baba şarkısı. İşte Ferdi Baba şarkısı.

0: eşime söyleyeyim.
1: Kezban demiş ki Ferdi Baba şarkısı Reyhan'a da gelsin demiş. Gelsin bakalım Bayrampaşa'dan Hayret kızım Büşra ile. Kahve içerken dinliyoruz. Bize de bir şarkı demiş.
0: Dualarım senin için.
1: İskilip'ten Serpil çocuklarım Yağmur Muhammed ve Asaf'la dinliyoruz denmiş. Kayseri'den Ela, çalışmakta olan arkadaşı Neslihan ve kendisine Gökhan Güney'den. Kayseri'den İlyas, selamlar Ata abi diyor. Sıradaki şarkı eşim Zeynep'e. Antalya'dan Çetin Yılmaz, biricik sevgilim duam için diyor. Cevdet Ustam için Müslüm Baba'dan demiş, Samsun'dan bir sevenimiz. Almanya'dan Bolu Mengenli'lere selam diyor Davut Alagöz. Milas'tan Himmet Kaptan, çalışan bütün kaptanlara İbrahim Erkal'dan. Konya'dan Şerife, Eskişehir Cezaevindeki kardeşi Turan Yıldız'a.

0: haritaki risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve enuygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
5: Enuygun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
2: Abonelik de yok. Aidat da yok.
0: Neon1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran uçuş puanlar ve çok daha fazlası var. Detaylar Neon1'de.
3: Ne istersen Neon1.
4: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
5: Allianz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
6: Aygaz diyorum, Isoptan diyorum, Aygaz diyorum.
5: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Aygaz diyorum.
7: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
8: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
9: Bize fuzul lazım.
10: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: elektrikli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ...19 Mayıs 1919...

Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin, küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.

bakışına. Sarbaşa bir daha dinle. Çalayım mı bir kere daha? Bir kere daha çalmak isterim ama yapmamız gereken işler var. O yüzden 16.30 önce sonrası iki severimizin mesajını okuyalım, isteğini yerine getirelim bakalım. Hatta bir iyi programlar 16.30 öncesi veya sonrası Kıvırcık Ali'den anlatamadım şarkısı. Herkese gelsin demiş bu şarkı. Başakşehir'den Nihat Kaçar. Başakşehir'den Nihat, şarkın hazır. Selam Ata, ben Bursa'dan, Emin 16.30 öncesi veya sonrası için Bülent Ersoy Yıllar şarkısını rica ediyorum. Tüm dinleyenlere gelsin diyerek mesajını tamamlamış. Bursa'dan Emine, Emine senin de şarkın hazır. Az sonra dinleyeceksin.

kimselere diyemedim. Benim derdim soy kaderdim.

reklamlara gitmeden bir daha şarkı daha dinleteyim. Hemen bir değerlendirme daha yapalım. Kayseri'den Habib Kepçe operatörü çalışma arkadaşlarına armağan etmiş. İzmir'den Terzi Gökalp, eşi İslime, oğulları Alptuğ ve Göktuğ'a. Gaziantep'ten Osman Polat, babası Ergün Polat'a. Konya'dan Doğan, selamlar At abi demiş. Aleyküm selam. İzmir'den Kamuran 16.30 için demişti. İzmir'den Ramazan, o da 16.30 için demişti. Darıca sahilde kulaklıktayım diyor. Kral dinliyorum demiş bir sen. Torunumun ismi de Ata ve torunlarım Ata ve Zeynep Naz'a diyor. Kütahya'dan Şerife. Bahçede otururken dinliyorum demiş Konya'dan Meral. Çorlu'dan güvenlik görevlisi Murat ve Emre. Keyifle dinlediğini belirtmiş. Çorlu'dan Erol Özcan 16.30 için. Yalova'dan Haluk. Atakum'dan Bilgin, Metin Şentürk'ten. Harbi kızı armağan etmiş. Bilecik Söğüt'ten Nur 16.30 için diyor. Bursa'dan Metin. Çalışan arkadaşlara diyor. Amsterdam'dan Ömer Vural, Ömer Çöl geçen ve iş arkadaşı Eldion. İstanbul'dan Yusuf, o da bir şarkı rica etmiş. Yusuf eyvallah. Kuşadası Soğucak'tan Derya, kızı Selvet, eşi Taner ve arkadaşı Talat Duman'a. Tekirdağ Malkara'dan Kadriye, eşine.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: sayfasında. Detaylar kampanyalar sayfasında seni bekliyor. Acele et, fırsatları kaçırma.
1: En uygun.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
4: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj
1: yapı ekspertiz. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
2: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot garaj
3: yapı ekspertiz. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere. Getir, bir
6: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Atadan müzik ziyafeti.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla.

Geniş, Metin, Ferhat, Murat, Erkan. Vay vay vay. O yollara söyleyin. Yakında ben de geçeceğim oradan inşallah. Annem, ablamlar gittiler. Şu an memleket havası alıyorlar. Bizim görevimiz var. Okullar kapanmadan da bir yere kıpırdayamıyoruz. İnşallah okullar kapandıktan sonra. Ver elini Erzurum. Dadaşlar diyarına. Memleket.

0: Ve daha vaktimiz geldi ama yetiştiremediğimiz mesajlar var. Onlar için teşekkür ediyorum ilgi alakanızı anlaş, hoşgörünüze sığınarak. Günümüzü 19 Mayıs'ımızı kutluyorum. Az sonra Kaptan Şener'le güzellikler devam edecek. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 22 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Allah iyilik edenleri sever diyen. Muhakkak ki Allah iyiliği, adaleti yakın akrabaya yardım emreder diyen. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir diyen. Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti.

0: Radyo.
1: Reklam.
2: Aracını satmak istiyorsan radyonun sesini aç. VavaCars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.cars'ta.
0: VavaCars, ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan sıcak başlıklarıyla Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor, ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Ankara'da Türk Gençliği Büyük Kurultayı'nda konuştu. Gençlere terörsüz Türkiye süreciyle ilgili mesaj veren Bahçeli, aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda dedi, sürecin siyasi bir hedef değil, Türk milletinin birliğini geleceğe taşımak olduğunu belirtti.
5: Bugün terörsüz Türkiye hedef için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızda bulunurken, sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır. Onun için sizden tarihi bir dava emanetinin gereği olarak isteğim şudur: kardeşlik bağlarınız sağlam olsun, mukavemetiniz sarsılmaz olsun, dik duruşunuz tavizsiz olsun.
4: Yasa dışı bahis ve bağlantılı kara parayla mücadele konusunda yeni açıklamalar geldi bugün. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kapsamlı bir eylem planıyla çalıştıklarını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Rasim Ozan Kütahyalı'nın da tutuklandığı operasyona değindi. Arkasında ciddi bir MASAK takibi var dedi. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili operasyonda gözaltındaki 25 şüpheliden 15'i tutuklandı, 10 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. İstanbul Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da bulunuyor. DAEŞ terör örgütüne yönelik de bugün İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi, 110 zanlı gözaltına alındı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında bugün göçük meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti. Kaçak maden ocağının daha önce jandarma tarafından tespit edilip bombayla imha edildiği ancak ocak sahibi tarafından yeniden açıldığı anlaşıldı. Ocak sahibinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Şansa kalmaz
6: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Yarın Freiburg'la Aston Villa saat 22'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. 24 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamayı hedefleyen Brezilya, Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Fenerbahçeli Ederson'u 26 kişilik listeye alan teknik direktör Carlo Ancelotti, Galatasaraylı Gabriel Sarı'yı davet etmedi. Türkiye Basketbol Ligi Playoff final serisi ilk maçında Parmaspor'da bugün Gaziantep Basketbolu konuk edecek. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işiniz,
6: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
8: Yol durumu.
9: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon Karahisar Uşak Devlet yolunun Afyon Karahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
10: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden

0: Programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.
3: Kaptan Şener.
4: İlaç gibi radyo.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Selam olsun dostlarımıza, selam olsun kıymetli güzel yüreklere. Çok özel bir tarihte, çok özel bir coğrafyadan hepinize selamlar diyelim. Başkentteyiz, evet. Ankara'dan dostlarımıza selamlar, tüm kralcılara. 19 Mayıs 2026 tarihindeyiz. Bugün hepimiz için çok önemli tarihlerden bir tanesi biliyorsunuz. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuruyla Samsun'a çıkmıştı. Ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk ulusunun Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul ediliyor biliyorsunuz. O kadar kıymetli bir gün. Ve Atatürk bu bayramı Türk gençliğine armağan etti. Uzun yıllar Gençlik ve Spor Bayramı adıyla kutlandı ve yine 1981 tarihinde de dönemin devlet başkanı tarafından değişiklik yapıldı. Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı adını aldı. O yıl bu yıldır biz 19 Mayıs tarihinde büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü hem hatırlıyor hem anıyor, rahmetle anıyoruz, minnet ve şükran duygularımızla anıyoruz, hem de yarınlarımız olan gençliğimizin bayramı olarak kutluyoruz. Böyle önemli bir tarihten hepinize selam olsun diyelim. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun sevgili kralcılar. Ankara'dan her birinize selam olsun diyelim. Biliyorsunuz Ford Trucks'ın yeni F-Max'lerini Türkiye yollarında tanıtmaya devam ediyoruz. Türkiye turundayız. Bu kapsamda

başkentteyiz. Yarın organizasyonumuz, etkinliğimiz var yine. Ben bir gün öncesinden geldim. Sevgili dostlarım Funda ve Ömer çiftine, sevgili Murat'ıma, Birsen Sultan'a ve sevgili Muhsin abime misafirim. O güzel yüreklere, kıymetli aileye. Size bu güzel coğrafyadan sesleniyoruz. Hadi bakalım, hazır mısınız canlar? Alemin kralında Kaptan Şener'le yolculuğunuz, seyriniz başlıyor. Sevgili Atay'a teşekkür ettik, uğurladık. Şimdi şarkıları paylaşma vakti. Alemin kralında Kaptan'la seyriniz başlıyor.

0: statü risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep

0: boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Ritmini yakala, Magna P.
6: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerjin, gece huzurun. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
7: Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı.

0: Metrofm.com.tr'de.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Bir

0: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Dinlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
2: Ödemek EasyCo demek. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçla %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı düşmeler. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda sevgiyle tanılan yeni vatan, yeni devlet.
2: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919 Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, jimnastik şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.
3: Türk milletin bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
2: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun gençliğin bayramı kutlu olsun.
3: Ne mutlu Türk'üm diyene.
1: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Seyrimiz yolculuğumuz devam ederken iletişim bilgilerini hatırlatma vaktimiz geldi. Kral FM WhatsApp hattı 0532 703 92 00 ve Instagram'dan yazmak isteyen dostlar da her gün olduğu gibi bugün de Kral FM Kaptan Şener adresinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Unutmayın, Kral FM Kaptan Şener. Evet, kaptanımız nasılsın, iyi misin demiş. Kral FM'in kralısın, cansın diyor. İnsan var selamı bile yük olur, insan var sessizliği bile yoldaş olur, insan var insandan ziyan olur, insan var insana ilaç olur. Allah'a emanet ol, bütün güzellikler seninle olsun. Adana'dan selamlar demiş. Evet Ayten ablamız, teşekkür ediyorum. Ayten Telmi'ye selam olsun diyelim. Tülay Keskin bugün de mesajını ulaştırmış, bir çift mavi göz ve tabii ki bandırma vapuru. Huzurum, hoş geldin. Bu kutlu günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkemizin aydınlık yüzü gençlerine armağan ettiği bu özel bayramın coşkusunu yaşıyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar dilerim. Allah'a emanet ol, sevildiğini unutma demiş. Çok güzel satırlar, çok teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık Tülay Keskin. Sude Naz yine Balıkesir'den, babacığına seni çok özledim, bizleri iyiyiz, seni çok seviyorum, kendine dikkat et notunu iletmişti. Nurhan Kazmacı, o da bulutlu bir İzmir akşamından selam dedi ve ekledi. Hoş geldin, iyi yayınlar, huzurlu akşamlar diliyorum dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, gençliğin ışığı hiç sönmeyecek notuyla bağımsızlığa açılan ilk adım olarak çok güzel bir görselle ulaştırmış. Yüreğinize sağlık, sizin de bayramınız kutlu olsun. Muhterem ablamız, ordu yok dediler, kurulur dedi. Para yok dediler, bulunur dedi. Düşman çok dediler, yenilir dedi. Ve tüm dediklerini yaptı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun diyor ulusumuza. Atamızı saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyoruz. Hoş geldin Can kardeşim. Güzel, keyifli yayınlar. İstanbul'dan sevgiler, selamlar. Seviyoruz seni Can. Allah'a emanet ol demiş muhterem abla. Çok güzel, çok manidar bir paylaşım. Teşekkür ediyorum. Durdağan Erdoğan da hoş geldin, sefalar getirdin Can kaptanım. Bu denli özel ve güzel bir günde yine senin o eşsiz sunumunla çok güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Atamıza olan sevgimizi, şükran duygumuzu anlatacak kelimeler yetmez bile. O öyle bir lider ki yıllar önce sadece gençlerimize ithafen böyle kutlu, değerli bir günü armağan etmiştir. Ne mutlu ki bizler onun gölgesinde özlemiyle her daim yaşayıp yaşatıyoruz. 19 Mayıs kutlu olsun. Ulu Önder Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve özlemle anıyorum. Selamlar, sevgiler demiş. Ne kadar anlamlı, ne kadar güzel mesajlarınız var bugün. Her birinize çok teşekkür ediyorum sevgili kralcılar. Evet, 19 Mayıs coşkusuyla yolculuğumuz, seyrimiz devam etsin. Alemin kralındasınız Kaptan Şener'le birlikte.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Nissan'da bahar coşkusu.

0: Aslan.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Ritmini yakala, Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah

0: bilgi Tıkla Gelsin uygulamasında. Tıkla
1: Gelsin. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV

0: Yalnız Kalan.com.tr'de.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: Bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: Güvenilir, bakım otopratik, otopratik. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Trafikte harcadığın zamanı geri kazanamazsın. Ama EasyCo'da harcadıkça kazanabilirsin. Çünkü tüm kampanya ve fırsatları tek uygulamada bulur, hızlı, kolay ve güvenle öder, alışveriş sonrası 7/24 destek alırsın. Hadi sen de EasyCo uygulamasını indir, kampanyaları keşfet, EasyCo ayrıcalıklarıyla alışverişe başla.
5: Ödemek EasyCo demek.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
8: Sprite ve nane olur mu?
9: Sprite ve

0: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: için Sütaş Ayran.
1: İlaç gibi radyo.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Kaptan Şener.
1: İlaç gibi radyo.

saati böyle biraz hareketli, biraz ritimli kapatalım canlar. Bu arada Birsen Sultan çok teşekkür ediyoruz. Vallahi dün de bugün de sevgili Ömer, vallahi nasıl güzel lezzetli yemekler ya. Anne kayınvaliden diye demiyorum ama ya acayip böyle maşallah yemekleri, teşekkür ediyoruz. Sevgili Funda'mız da ellerine kollarına sağlık diyelim. Birsen Sultan'ın da öyle. Yani aile büyüklerimiz baş tacı. Vallahi iyi ki varlar. Gölgeleri yeter derler ya o misal. Anne babalar. Yaşamdan uğurladıklarımız da mutlaka vardır. Onların da ruhu şad olsun diyelim bu arada. Böyle kıymetli, böyle özel bir günde anmış olalım onları da. Sevgili kralcılar, ilk saatin sonuna geldik. Biraz ritimli, biraz hareketli şarkılarla ilk saati tamamlayacağız. Başkent'ten sizlere sesleniyoruz. Bu güzel şarkılarımızı dinleyelim. Ardından 18'de yine günün gelişen haberlerini haber merkezimizden alacağız. İkinci saatte kralcılar için seçtiğim birbirinden güzel şarkılar var. Onları da paylaşmaya devam edeceğim. Yani Kral FM'den ve Kaptan Şener'le müzik yolculuğundan hiçbir yere ayrılmayın. Şimdi bu güzel şarkıyla ilk saat tamamlansın.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Bu anons aracını satmak isteyenlere. Vavakars aracını iyi fiyata alıyor, paranı hemen hesabına yatırıyor. Sana özel teklif vava.kars'ta.
0: Vavakars. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Kral FM Haber.
4: Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs'ta ilk tören atamızın ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de gerçekleşti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, temsilci gençler, milli sporcular ve beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ardından Anıtkabir yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlarla dolup taştı. Yurt genelinde kutlamalarsa devam ediyor. Her yer kırmızı beyaza büründü. Bisiklet turları, kortejler ve gösterilerin yapıldığı kentlerde etkinliklere katılım da yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı. Tüm gençlerimizin 19 Mayıs

0: Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramını tebrik ediyor. Ülkemizde ve yurt dışında yaşayan gençlerimizin tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün'ü de kabul etti bugün. Kabule ilişkin fotoğraf Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. CHP lideri Özgür Özel ise Gençlik Bayramı'nda gençlerle birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Özel, gençler Cumhuriyet'e ve Cumhuriyet'in kazanımlarına sahip çıkmaya kararlı diye konuştu. Üzerlerine düşeni yaptıktan sonra kenara çekilip Cumhuriyet'i bir kez daha gerçek sahiplerine, gençlere emanet edeceğiz dedi. Yargıdan manşetlere uzanalım. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiaları ile ilgili yapılan operasyonda gözaltındaki 25 şüpheliden 15'i tutuklandı. 10 şüpheliye adli kontrol tedbiri uygulandı. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ise 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkan yardımcısı Cevdet Çalı da var. DAEŞ terör örgütüne yönelik de bugün İstanbul merkezli 3 ilde operasyon düzenlendi. 110 zanlı gözaltına alındı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada gelişme var. Tutuklu eski vali Tuncay Sonel'in o dönem kullandığı 5 makam aracı detaylı kriminal inceleme için Ankara'ya gönderildi. Mersin'de dün eski eşi dahil 6 kişiyi öldürüp 8 kişiyi de yaralayan saldırgan, sıkıştırıldığı evde yakalanacağını anlayınca yaşamına son verdi. Mersin Valiliği saldırganın madde bağımlılığı kaynaklı birçok hastane girişinin olduğunu açıkladı. Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük meydana geldi, bir işçi hayatını kaybetti. Kaçak madenin daha önce jandarma tarafından bombayla imha edildiği ancak ocak sahibi tarafından yeniden açıldığı belirtildi, yakalanması için çalışma başlatıldı. Sınır ötesine uzanalım, Gazze'ye yönelik İsrail ablukasını kırmak ve Filistinli sivillere insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Sumut filosu bugün de İsrail'in saldırısına uğradı. Filodaki iki tekneye çıkan İsrailli askerler gemidekileri de rehin aldı. Şu ana kadarki İsrail saldırılarında yaklaşık 40 ülkeden 332 insan hakları savunucusu ve aktivist alıkonuldu. Bu isimlerin 75'i Türk. İsrail saldırısından kurtulan filonun geri kalan gemileri Gazze'ye doğru yoluna devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan saldırıların uluslararası toplumun Filistin halkı ile dayanışmasını engellemeyeceğini belirtti. Uluslararası toplumu hareket etmeye çağırdı.
1: Sumut filosunun umut yolcularına yönelik bu korsanlığı ve haydutluğu en sert şekilde lanetliyorum. Filoda bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkemize dönmeleri için gerekli girişimlerde bulunuyoruz.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump, Amerika'nın İran'a bugün düzenleyeceği saldırıları 2-3 gün ertelediğini söyledi. Erteleme talebinin de Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan liderlerinden geldiğini açıkladı. İran'la anlaşma ihtimalinin de yüksek olduğunu aktaran Trump, anlaşma olmazsa orduya hazır olun emri verdiğini söyledi. Ebola virüsü sebebiyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde can kaybı sayısı 130'un, vaka sayısı ise 500'ün üstüne çıktı. Dünya Sağlık Örgütü küresel acil durum ilan etti. Sağlık raporları yönetmeliğinde bir güncelleme var. Dilekçeyle başvuru dönemi sonlandırıldı. Artık tüm sağlık raporu başvuruları için ilk adres e-nabız olacak. Ve spor bülteni öncesinde Megakent'teki sürücülerimiz için bir uyarı. UEFA Avrupa Ligi final maçı için Aston Villa ve Freiburg taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. Yarın saat 11'den sonra Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda çok sayıda yol trafiğe kapanacak. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe, Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri de trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Selviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden de araçla geçişe izin verilmeyecek. Şansa kalmaz
2: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Avrupa Ligi finali için geri sayım başladı. Yarın Freiburg'la Aston Villa saat 22'de Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi, dünya yıldızlarını transfer edeceğini söyledi. Kongre üyelerine seslenen Safi, rakiplerin dizlerini titretecek kadroyu kuracağız dedi. Öte yandan Safi'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Antonio Conte, Napoli'den ayrılıyor. İtalyan basını 56 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda kulübe veda edeceğini duyurdu. Türkiye Basketbol Ligi Playoff final serisi ilk maçında Parmos Bordo bugün Gaziantep Basketbolu ağırlıyor. Mücadele saat 19'da başlayacak. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
4: Otopratik. Hava durumu.
0: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak geçişleri çarşamba günü de sürecek. Yarın İstanbul, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.

0: yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyonkarahisar Uşak Devlet yolunun Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapımı

0: takipçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

İkinci saate hoş geldiniz. Bültenimiz hemen sonrasında Babalar Resteri ile ikinci saati açalım istedim. Başkent'ten sesleniyoruz bu güzel günde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun tüm kralcılar. Güzel ülkemin güzel yürekleri. Her nereden takip ediyorsanız tabii ki yurt dışında da bizleri dinleyen, bu önemli günü coşkuyla kutlayan bütün kralcılarımıza da selam olsun diyelim. İlerleyen dakikalarda yine bizleri dinleyen o güzel yüreklerin mesajlarını dillendireceğim, merak etmeyin. Şimdi yollardaki canlara bir iyi yolculuklar olsun. Bugün 19 Mayıs bayram günü ama ben yine çalışıyorum, mesaideyim diyen emekçi güzel yürekler, hepinize selam olsun, iyi mesailer olsun. Görevleri başındaki askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi tüm kahramanlara iyi görevler ve istirahatteki dostlara iyi istirahatler dileyelim. Vallahi bu dilekler, temenniler sıralanmadan kaptan yolculuğa devam edemiyor. Kusura bakmayın. Efendim ikinci saatteyiz. Buyurun Babalar Resteri ile seyre devam edelim. Müslüm Baba, ruhun şad olsun diyelim. Şarkılar sizler için çalıyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Tenax kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde 0 faiz imkanı. Detaylar tenaxauto.com.tr'de.
2: Ritmini yakala. Magna P.
3: Gün içinde sen aynı sen değilken magnezyumun niye aynı olsun ki? Bir kutuda iki formül. Sabah enerji, gece huzuru. Türkiye'de bir ilk. Vitafenix. Magna P.
4: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
5: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
1: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.

0: burada çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Türkiye'nin en güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik'ten periyodik bakım randevusu alın. Online'a özel avantajları kaçırmayın. Güvenilir bakım Otopratik,
3: Otopratik. Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
5: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Ara beni arabamla, takoma, değerinde
1: Trinx Sat. Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam nete geliyor.

0: lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Petrol ofisine gidenler depoyu maksimumluyor. 16 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında İş Cep'ten kampanyaya katılın. Maksimum kartınızla anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde yapacağınız 1500 TL ve üzeri 4. alışverişinizde 450 TL'ye varan maksi puan kazanın. Üstelik MTV ödemelerinizde ilave bir taksit fırsatını da kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi maksimum.com.tr'de.
2: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot. İlaç gibi radyo.
4: Reklam.
5: ...19 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.
8: Şimdi sevgili kralcılar, ikinci saatteyiz. Yolculuk seyir devam ediyor. Mesajları birazdan dillendireceğim tabii ki ama şu anda home stüdyom diyeyim. Ev stüdyomda misafirlerim de var. Tabii ya. Yani bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız da ben de gençleri ağırlıyorum burada. Çok kıymetli güzel yürekler var yanımda. Öncelikle sevgili yeğenim, sevgili Murat'ım, nasılsın?
9: İyiyim.
8: Bayramın kutlu olsun bu arada.
9: Teşekkürler. Seninle.
8: Sen de Türkiye'nin bayramını kutluyor musun?
9: Buradan herkesin bayramını kutluyorum.
8: Canım benim, yüreğine sağlık. Arkadaşların da geldiler, onları da tanıyalım mı bir?
9: Olur.
8: Eyvallah, hoş geldin. Seni de tanıyalım, isim?
9: Hoş bulduk, benim adım Çınar.
8: Çınar'ım, hoş geldin. Kaç yaşındasın Çınar?
9: 12 yaşında.
8: 12 yaşında canlar. Evet Çınar, seninle mesajın var mı buradan sevdikleri de?
9: Bütün Türkiye'nin 19 Mayıs'ını kutluyorum.
8: Canım benim. Sevgili Alaz.
10: İlk olarak hoş bulduk. Ben Salih Alaz. 9 yaşındayım. Burada her Türkiye'nin tüm çocukların bayramını kutluyorum.
8: Ne güzel söyledi. Bütün çocukların, bütün gençlerin, geleceğimiz olan bu canlar böyle sizlere, Türkiye'ye seslenmek istedi. Ben de dedim ki hay hay. Evet. Onlar yarınlarımız, yarınların çocukları değil, yarınların gençleri, yarınların bireyleri, koca koca Türkiye'min gerçeği onlar. Sevgili kralcılar, bakın bu güzel yürekler bayramınızı kutluyor. Evet, 19 Mayıs gençlik ve spor bayramımız Atatürk'ü de şükran ve minnetle anarak kutlu olsun diyelim.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi sizin için seçti.
1: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.

Ve dönelim kralcılarımızın o güzel mesajlarına. Nursay'ın selamlar olsun diyelim. Hoş geldin. Hayat denen şu yolculukta geçip giden ömrümüzün şu iki saatlik zaman dilimine renk kattığın için teşekkürler demiş. Sizler de iyi ki varsınız canlar. Böyle radyolarınızın başında olmanız bizim için çok kıymetli. Yoksa böyle boş boş kendi halinde bir adam olurdum. Sizlerle bir anlam kazanıyor. Abi selamlar, hayırlı akşamlar demiş. Sevgili Mehmet Çelebioğlu selam olsun. Neslihan Karagöz selamlar sevgiler kaptanım, hoş geldin. Bugün de geldim, yerimi aldım. Sana bir de video attım demiş. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güzel bir gün, muhteşem bir gün. Bugün kaptanım diyor sabah törene gittim. Gözlerim dolu dolu izlerken insanın bir anda kendini okul yıllarında hissetmesi, aklına gelmesi. Vallahi diyor Allah'a emanetsin güzel yürektim demiş. Aslında hepimiz o duygularla izliyoruz değil mi? İzlerken kendi hayatımız, geride bıraktığımız o bütün bayramlarımızı hatırlıyoruz. İyi ki yaşanmış. Sevgi Bozkurt, kaptan hoş gelmişsin diyor memleketime. Kucak dolusu selamlar sevgiler. 19 Mayıs kutlu olsun, tüm şarkılar bugün Ankaralılara gelsin demiş. Eyvallah Ankaralılar, armağan olsun canlar. G ile yalnız, K ile değil. Songül Koçak, iyi akşamlar Şener abi diyor Konya'dan Songül. Büyük oğlumun bugün doğum günü demiş, 18'e giriyor. Onlar büyüyor, biz yaşlanıyoruz sanki diyor. Daha dün gibi onu kucağıma aldığım gün. Bu dünya gerçekten rüya gibi. Allah hayırlı, imanlı, merhametli çocuklar yetiştirmeyi nasip etsin demiş. Amin diyelim. Oğlum çok efendi, Allah'ım yolunu bahtını açık etsin demiş. Şarkıyı canım oğlum Mevlüt Ali'ye armağan ediyorum. İyi ki doğmuş, onu çok seviyorum. Hayırlı yayınlar demiş. Ne kadar özel bir günde doğmuş bu arada. 19 Mayıs'ta. Sevgili Mevlüt Ali, doğum günü kutlu olsun canım benim. Nice güzel yılların olsun ailenle birlikte. Nazan Hanım, hoş geldin kaptanım. Nasılsın, iyi misin? Gezmek inşallah iyi geliyordur. Selamlar Diyarbakır'dan. Sevgiler diyor Nazan Hanım. Teşekkür ediyoruz. Vallahi kralcılarla bir araya geliyor olmak, uzun yol kaptanlarıyla buluşuyor olmak tabii ki iyi geliyor. Memleketim cennet, vatanımın birçok köşesini görüyor olmak da ayrı bir keyif yani. Muharrem Buğra, hoş geldin diyor Samsun'dan. Çok özel bir günde yazmış, çok özel bir coğrafyadan Samsun'a ne zaman geleceksiniz, dört gözle bekliyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Bahar, kızım Kardelen ve oğlum Buğra'ya armağan eder misiniz, teşekkürler diyor. Samsun'da bulunduk canlar, geçtiğimiz haftalarda biliyorsunuz Samsun'daydık, anons da ettik o kadar. Demek ki kaçırdınız ya da denk gelemedik yani. Selam olsun diyelim, bir dahaki buluşmaya inşallah. Sakine Hanım takipteydi, hikayesinde bizleri etiketledi. Ben de radyomu açar açmaz sizleri etiketliyorum ama şimdi yapamıyorum kaptan, sorun bende mi acaba demiş. Hayır, gelmiş efendim, hemen paylaşıyorum. Bir milletin küllerinden yeniden doğduğu gündür. Bir vapurun ufka bıraktığı iz, bağımsızlığa yürüyen bir milletin kaderi oldu. 19 Mayıs 1919, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Çok güzel bir paylaşım, hemen hikayeme ekliyorum ben de. Efendim daha

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %44,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %44,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Gelsin mi?
7: Gelsin!
8: Şimdi siparişini tıkla gelsin Gelal'dan ver. Gelal'da ilk siparişine 100 lira indirim kazan. Detaylı bilgi tıkla gelsin uygulamasında.
9: Tıkla gelsin.
10: Ay yıldızı dünyanın dört bir yanına taşımanın gururuyla 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramının coşkusunu gökyüzüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ile yurt içi tek yön biletini 19-20 Mayıs tarihlerinde alanlar 14 Eylül-25 Ekim tarihleri arasında 1449 TL'den başlayan fiyatlarla uçuyor. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
11: Nissan'da bahar coşkusu.

0: biletler.com.tr'de.
1: Bayram yaklaşıyor. Biletler hızla tükeniyor. Hemen enuygun.com veya enuygun mobil uygulamasına gir. Uçak ve otobüs

0: biletini şimdi al, seyahatini kolayca planla.
1: En uygun.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Avva'da.

0: Teres Hayat'a hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin anavatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
1: Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.

0: bakım randevusu alın, online'a özel avantajları kaçırmayın.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Sağlam basacağım bu hayatta, sağlam gideceğim bu hayatta. Sağlamsa...
4: Türkiye'nin sağlam lastiği olarak kim olduğumuzu söylemeye gerek yok. Çünkü herkes bilir ki sağlamsa...
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasay mağazalarına geldi.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
8: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur. Arabanı arabamla
9: takoma, değerinde Trink Sat. Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
10: Bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 liraya

0: kaçırmayın.
1: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
2: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜVTÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.
4: Kaptan Şener.
2: İlaç gibi radyo.
5: Kızanlar, bu dağların sahibi kim?
6: Erimiz.
5: Yiğidi kim?
6: Efemiz.
5: Susuz derelerde kavak biter mi?
6: Bitmez.
5: Bitkisiz diyarlarda duman tüter mi?
6: Tütmez.
5: Yiğit kime derler?
6: Sözünde durup.

0: Korkak kime derler?
1: Sözünden dönen aman dileyene.
0: İnsan dünyaya niçin gelir?
1: Ölmek için.
0: Doğup da ölmekten kuşkulanan bebeler
1: dertlenip hortlamaya.
0: Var yemezlere acımak mı yoksa dayak mı haktır?
1: Dayak haktır.
0: Yiğitlerde ne yoktur?
1: Merhamet.
0: Korkaklar zeytini nerede döverler?
1: Ağaç direkte.
0: Yiğitler yağı nerede kavururlar?
1: Zalim göbeğinde.
0: Sözünde durmayan kahpe bacının öz kızan olsun mu?
1: Olsun.
0: Şu dualı yatağın böğrüne batsın mı?
1: Batsın.
0: Doğru söylediğinize nasıl tövbesi olsun.

minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun demiş. Biz gurbette de aynı duygularla yaşıyoruz. Tüm şarkılar, türküler atama gelsin demiş o da gönderdiği satırlarında. Yüreğinize sağlık, Hollanda'ya da selam olsun. İşte böyle sevgili kralcılar, yurt dışında dünyanın herhangi bir köşesinde de olsa bu güzel milletin her bir ferdi aynı gururla bugünü yaşadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm silah arkadaşları rahmetle, minnetle ve şükranla anılıyor, anılmaya da devam edecek nesiller boyu. Gençler, yarınlarımız, bayramınız kutlu olsun. Songül Koçak, Sakine Hanım, Neslihan Karagöz, Sema Doğan, Turgay Varol, Asuman Hanım, Mehmet Ali kardeşim, Ayşe Tüzüner, Fatih Karataş, Mehmetcan Durmaz ve ismini sayamadığım nice kralcılar. Her birinize mesajlar için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel ezgilerle programı sevgili Melih'e teslim ediyorum. Başkentten seslenmiştik. Böyle özel bir tarihte, böyle özel bir günde huzurlarınızdaydık. İki saatinize ortak oldum. İnşallah yolculuktan keyif almışsınızdır. Yarın etkinlik alanımızda tekrar buluşacağız. 14-16 arası Ankara Yurt İçi Lojistik Merkezi'nde olacağız. Bütün uzun yol kaptanlarımızı ve kralcılarımızı da bekliyoruz diyelim. Programın sonunda bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun Türkiye'm. Bugün de program biter, Kaptan Şener usul usul gider.

Emine Hanım Hollanda'dan yazmıştı. Birbirinden güzel videolar da ulaştırmış. Sonsuza kadar Atatürk yüreğinize sağlık. Güzel yürektim diyor. Bazen biri çıkar ve tüm karanlığı aydınlatır. Sonra sen yıllarca kutlarsın bayram tadında. Herkesin bir vatanı vardır ama her vatanın bir Mustafa Kemal'i yoktur. Atamın izinde aydınlık yarınlara doğru yürüyen gençlerimizin ve ruhunda genç kalanların 19 Mayıs coşkusuyla kutlu olsun diyor. Atam Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sevgi, saygı ve

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Babacar. Bu anons seni Babacar'sa götürür. İkinci el aracını 14 gün iade hakkı ve 3 ay garantiyle Babacar'dan al.
0: Babacar. İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
3: Net gündem.
4: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Mayıs Salı, günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'de bir araya getirdik. Haber portallarının tamamında 107 yıllık emanet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağanı, gençlik ve spor bayramı manşetlerde. Kurtuluşa atılan adımın 107. yıl dönümü olan bu büyük günde, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını kral ailesi olarak saygıyla ve minnetle bir kez daha anıyoruz. Bayramımız kutlu olsun. Net Gündem'de ilk durağımız NTV Haber Portalı. İlk manşet Gülistan Doku soruşturmasında kritik adım. Doku'nun 6 yıllık sessizliğinin ardından hareketlenen dosyasında bugün kritik bir adım geldi. Üçü eski Tunceli valisi Tuncay Soner tarafından kullanılan 5 araç DNA incelemesi yapılmak üzere başkent Ankara'ya gönderildi. NTV'de dikkat çeken bir diğer manşet, küme düştüler, federasyona başvurdular. Lig tescil edilmesin. Kayserispor Süper Lig sonuçlarının mevcut haliyle tescil edilmemesi talebiyle federasyona resmi başvuruda bulunulduğunu açıkladı. Sarı Kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, Türk futbolunda ortaya çıkan bahis soruşturmaları, müsabaka güvenliğini ihlal iddiaları, kulüp yöneticilerine yönelik adli süreçler, tutuklamalar, kayyum ve TMSF uygulamaları karşısında federasyon statüsünün işletilmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulunulmuştur ifadeleri yer aldı. TRT Haber'e uzanalım, Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten gelen açıklamalara bakıyoruz. Bakan Gürlek, Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklandığı yasa dışı bahis operasyonunun arkasında ciddi bir mali takip olduğunu belirterek, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu, süreç tamamen MASAK raporlarına bağlı olarak ilerliyor dedi. Sözcü ise özel hastanede para tuzağı manşetiyle karşılıyor bizi. Elazığ'da bir özel hastanenin yoğun bakımda hastaların cihazlara bağlı olmadan tutulduğu ve cihazların hasta varmış gibi çalıştırıldığı ortaya çıktı. Yapılan tespitlerde sağlık kuruluşunun mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü, kamuya zarar verdiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Doktor, hemşire, hastane personeli ve kamu görevlilerinin de aralarında olduğu 23 şüpheli gözaltına alındı. Anadolu Ajansı'ndaysa manşetlerde Sumut filosu var. Küresel Sumut filosu kriz masasından filonun son durumuna ilişkin bir açıklama geldi. İsrail unsurlarının Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyreden Munki, Kyrakos, Elengi, Giorama, Alkyon ve Zefiro isimli teknelere silah doğrulttu ve kurşun sıktığı belirtildi. Saldırı sonrasında bazı teknelerdeki aktivistlerle iletişim kesildi. Filoda, Sirius, Lina ve Kaba Blanco isimli teknelerin ise yoluna devam ettiği aktarılmış. Net gündemde Habertürk'e uzanıyoruz. Donald Trump'ın açıklamaları manşette ve son dakika etiketiyle. Dün İran'a saldırıyı ertelediğini duyuran Amerikan Başkanı Trump şu sıralarda yine konuşuyor. Beyaz Saray bahçesinde soruları yanıtlayan Trump, İran'ı bir kez daha vurmamız gerekebilir ama henüz emin değilim dedi. Olası saldırı içinde hafta sonu ya da gelecek hafta başında olabilir ifadesini kullandı. Trump ayrıca dünyanın benim nöbetimde havaya uçurulmasına izin vermeyeceğim de dedi. İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu almanın da psikolojik olarak önemli olduğunu aktardı. Ve Net Gündem'de bugünün kapanışını Star Haber'le yapıyoruz. UEFA Avrupa Ligi final maçı için Aston Villa ve Freiburg taraftarları İstanbul'a gelmeye başladı. Mücadele yarın saat 22'de Dolmabahçe'de oynanacak. Yarın saat 11'den sonra ise Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu'nda çok sayıda yol trafiğe kapanıyor. Barbaros Bulvarı ile Çırağan, Dolmabahçe ve Süleyman Seba caddelerine araçla girilemeyecek. Dolmabahçe Bomonti Tüneli, Taşkışla, Kadırgalar ve Maçka caddeleri de trafiğe kapalı olacak. Galata Köprüsü, Sıra Selviler, Tersane, İnönü ve Mete caddelerinden de araçla geçişe izin verilmeyecek.
3: Gündem. Net Gündem.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sağanak geçişleri çarşamba günü de sürecek. Yarın İstanbul, Bursa ve Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 26 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik. Otopratik.
8: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
9: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü Kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar Otogar Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları.

0: sorunları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
1: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜV TÜRK sundu.

Efendim bir bayram günü gururumuzun, onurumuzun, mutluluğumuzun gerçekten anlatılamaz hislerle dolu dolu olduğumuz bir gün. Herkese hayırlı akşamlar. Bugün 19 Mayıs 2026 Salı ve 19 Mayıs 1919 günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı meşalesini yaktığı ve ulusumuzun kurtuluşa yürüdüğü günün startı. Efendim başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bastığımız her karış toprağı şerefli kanlarıyla vatan eylemiş aziz şehitlerimizi saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Kıymetli dostlar, 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun. Bu keyifli, bu özel, bu mutlu günde, bu anlamlı, onurlu günde dostların huzurunda olmaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu da ifade etmek istiyorum. Sevgili dostum Kaptan Şener'e teşekkür ettik, uğurladık. Aynı güzellik 21'e kadar Melih'in sevgi çemberinde bizlerle birlikte devam etsin diye arzu ediyoruz. Ve 21'e kadar birlikte izledik. Duymayı, dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. 21'e kadar o seçtiğiniz tüm şarkı ve sanatçıları vakit yettiğince dinleteceğim inşallah. Efendim Kral FM'e, Melih'in sevgi çemberine tekrardan hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. 21'e kadar birlikteyiz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor. Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %40

0: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Tenaks kamyonetlerde bahar fırsatı. Peşin alımda 1 milyon 315 bin liradan başlayan fiyatlar. Üstelik takasa 50 bin lira ek destek. Kredi seçeneğinde sıfır faiz imkanı. Detaylar tenaks.com.tr'de.
2: Sprite ve nane olur mu?
3: Sprite ve nane.

0: yenisi Bright Cool Mint.
1: Dene gör. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Nissan'da bahar coşkusu.

0: Bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal bal b bal bal bal parmak.
1: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

0: Sonbaharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2 bin liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu akü bir numara. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: çok pratik.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortamnet.
4: Money'den çok çarpıcı kampanya. Migros'lardaki...

0: Yeni F-Mac sahnede. Kaptanlar Kulübü senin şehrinde. Kastrol ve Prometheon işbirliğiyle Ford Trucks F-Max Nisan ayından itibaren Türkiye'nin dört bir yanında. Sen de gel. Konfor, teknoloji ve verimliliği bir araya getiren F-Max'i yakından incele. Detaylı bilgi fordtrucks.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam.
4: Yurttaşlarım, az zamanda çok ve büyük işler yaptık. Bu işlerin en büyük temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'dir.
3: Sizler yeni Türkiye'nin genç evlatları. Yorulsanız bile beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Ben 1919 senesi Mayıs'ı içinde Samsun'a çıktığım gün elimde maddi hiçbir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevi bir kuvvet vardı. İşte ben bu ulusal kuvvete, bu Türk milletine güvenerek işe başladım. Ben, Türk ufuklarından bir gün mutlaka bir güneş doğacağına, bunun hareket ve kuvvetinin bizi ısıtacağına, bundan bize bir güç çıkacağına o kadar emindim ki, bunu sanki gözlerimle görüyordum. Tarih, 26 Mart 1937. Yer, Ankara Halk Evi. İşte bu inanç bizi bugünlere getirdi. Böyle bir inançla yola çıktı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk. Ve hiç şüphe duymadı. Bütün ümidim gençliktedir diyerek büyük eserini gençlere emanet etti.
4: Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur.

0: yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.
1: Bu büyük günde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Hepimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.

çok şey söylemek istersiniz ama susarsınız. Uygun bir kelamı, uygun bir cümleyi bulamazsınız. İşte o anlardan, işte o muhteşem bir onurdan, işte o muhteşem bir gururdan harikulade bir günü yaşıyoruz. Bir kez daha 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanında, yavru vatan Kıbrıs'ta ve dünyanın her bir noktasında Türk temsilciliklerinde bu güzel bayram neşeyle, coşku ile, gururla yaşanıyor. Herkes bu güzel bayramı bayram tadında yaşıyor. O onuru, o gururu bir kez daha tabii ki dile getirmekten ayrı bir keyif ve mutluluk alıyor. Efendim Melih'in sevgi çemberi başladı. 21'e kadar birlikteyiz dedik. Yayın açılışında belirttiğim üzere sizler de duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da mümkünse Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Gerisi bende, hiç merak etmeyin. Sırtınızı yaslayın. Oh ne ala muhalla, fıstık yiye makamında şahane şarkıları Melih'in

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Benim iyi uyumam lazım diyenler için Bellona Yatak'ta değişim zamanı. 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında eski yatağınızı evinizden alıyor. Seçili yeni yatağınızı %25'e varan indirimle evinize getiriyoruz. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: Baymak Elegant Klimalar 12 aya varan taksit ve 48 saatte montaj avantajıyla yaz gelmeden konforu evinize getiriyor. Detaylar baymak.com.tr'de.
3: Bayram yaklaşıyor. Araçlar hızla tükeniyor. Araç kiralamada %50'ye varan indirim enuygun.com ve en uygun mobil uygulamasında. Acele et, fırsatları kaçırma.
4: En uygun.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: İzlediğin reklamların neredeyse hepsi sana bir şey almanı söylüyor. Nasıl ödeyeceğinle sadece bu reklam ilgileniyor. Bu reklam sana diyor ki ne alırsan al güvenle öde. Ödeme malındı mı diye kaygılanmadan anında iade güvencesiyle ve alışveriş sonrası 7/24 destekle öde. Yani EasyCo ile öde. Çünkü ödemek EasyCo demek.
1: Ödemek EasyCo demek.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
2: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Bülent Ersoy'da herkes gibi Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
7: Hem de hiç para vermeden.
8: Abonelik de yok.
7: Aidat da yok.
6: Neon 1'de 50 lira ve üzeri alışverişlerde bedava kargo, toplam 1000 lira katlanan kupon, %3 geri kazandıran

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve

0: aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 18-22 Mayıs tarihleri arasında Tefal FV8066 Pure Gliss 3000 Watt siyah buharlı ütü 3099 liraya. Remington

0: 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: İlaç gibi radyo.
1: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral FM'de.
3: Mayıs'ta ETS tatili mi? En sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Melih'in sevgi çemberi.

Efendim, Alemin'in kralı, Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Yavaş yavaş ısımızı aldık. Muhteşem şarkılar. Şöyle gerçekten milli ve manevi duygularımızı harekete geçiren muhteşem efsane şarkılar geliverdi. Her yorumlayana, bu güzel şarkıları duygularıyla yazanlara, besteleyenlere ve tabii ki yorumlayıp bizlere ulaştıran herkese, tüm emek sahiplerine selam olsun. Efendim, güzel bir bayram gününün tadını çıkartalım istedik. Şu ana kadar hareketli tempolu şarkılar eşliğinde yolculuğumuzu şu dakikaya kadar ulaştırmış olduk. Ama 21'e kadar yine geri kalan vaktimiz var. Hiç merak etmeyin. Ne dedik bugün? Yine duymayı ve dinlemeyi istediğiniz şarkı ve sanatçılar için Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimlerini yazmanız yeterli. Aytekin Gökberk, çok teşekkürler. Arzu Kağan, teşekkürler. Bakalım, Tamer Kaplan'a selamlar olsun. İzmir'den Beril ve Koray, selamlar iletelim. Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir bakalım dostlara. Sevgili Şükrü, çok teşekkürler. Ertürk Erer, selamlarımızı iletmiş olalım kıymetli dostlarımıza. Şimdi bazen şöyle bir şey var, yayından sonra denk geliyor, boş vakitlerimde bakmaya gayret ediyorum. Bu arada anonsları yaparken ne diyorum, Instagram'da arzu eden dostlar Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçılar için yorum yazsınlar. Ama bazıları DM'den yazıyorlar, onları sonra günler sonra belki saatler sonra görüyorum. DM'lere bakmıyorum, haberiniz olsun. Sonrasında kavga etmeyelim, benden hemen peşin söylemesi hatırlatmış olayım. Efendim, gurbetçi dostlar da var tabii, onlar da güzel duygularını, şahane duygularını bizlere ulaştırıyorlar. Hasretleri, özlemleri şöyle anlatan şarkılar seçmeliyim demiş gurbetçilerimiz. Kıyamam. Hadi gözünüz aydın, yine yaz geliyor. İnşallah bu yaz şöyle sılaya, vatana kavuştuğunuz, sevdiklerinizi uzun zamandır görmediğiniz o hasret

Dağlarının maşallah zirve yaptığı anları bir an evvel nihayete erdirelim. Kavuşmanız, sevdiklerinize güzel anları, güzel anıları paylaşmanız dileğiyle.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Enerji Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bayilerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Efendim, kocaman bir saat nasıl geçti anlayamadık. Şahane bir bayram gününü bayram tadında yaşamaya ve yaşatmaya gayret ediyoruz. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu, alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. İnşallah 21'e kadar da muhabbeti paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim, babalar resimlerinin startını bu akşam biraz değiştirelim istedim. Muhteşem bir babam üstüm klasiğiyle gerçekleştirdik ama yine her zaman olduğu gibi kesmedi. Baboş, hele bir yol, bir üstüm baba daha diyen o güzel yürekleri asla cevapsız bırakmıyorum. Hemen Melih'in sevgi çemberinde bir Müslüm Baba şarkısı, ardına elbette Orhan Baba'dan, Ferdi Baba'dan efsane şarkılarla yolculuğumuzu en kral, en baba haliyle getirmeye, götürmeye, iletmeye, ulaştırmaya devam edeceğiz. Alemin en kralı Kral FM'de 21'e kadar Melih'in sevgi çemberi devam ediyor.

0: haritacı risk haritasını sunar.
1: Marmara'da hava bulutlanıyor, karayel serin esiyor, Trakya'nın batı, Akdeniz'in doğu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimleriyle Karadeniz ve Doğu Anadolu'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış var. Özellikle Akdeniz bölgesi, Niğde ve Gaziantep boyunca beklenen şiddetli sağanaklar sel, yıldırım ve doluya neden olabilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Fırsatları görenler hızla Getir'e giriyor. Çünkü Getir'de yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Zamanını ve cebini düşünenlere.
4: Fiat Grande Panda. Entegre spiral şarj kablosu ve piksel led gündüz farlarıyla Otobest'te Avrupa'nın en iyi otomobil tasarımı ödülünün sahibi. Şimdi

0: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
1: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: Lösev hayat verir.
3: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
5: ...19 Mayıs 1919. Karadeniz'in sisli dalgaları arasında sadece bir gemi değil, bir milletin bağımsızlık rüyası yürüyordu. Samsun'a atılan o ilk adım, teslimiyeti reddeden, ya istiklal ya ölüm diyen bir liderin küllerinden doğacak bir ulusa ilk nefesiydi. O gün yakılan meşale, bugün laboratuvarda, sahada, pistte, klavyenin başında. Dünyayı değiştiren Türk gençliğinin ellerinde parıldıyor. Umut sensin, gelecek sensin. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Kaderim gibi zalimsin Orhan Baba. Yine efsane klasiklerden bir tanesi. Yine ciğerden, yine yürekten, yine öyle duygular. Aman ya Rabbim. Avazlar çıkıldığı kadar bağırılsın. Şöyle bir deşarja ulaştıralım ama etrafı rahatsız etmeden. Ama yine de zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var diyor diğer bir şarkıda. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Dolayısıyla kim ne yaparsa kendine yapar. İyi yapan iyi insan olur, kendi kazanır. Kötülük yapmayı adet haline getirmiş insan yine kendisine yapar ve elbette ki bir gün bunun mutlaka cezasını görür. O yüzden 3 günlük dünyada kötülük yapmak, kötü şeyler düşünmek, kötü işlere tevessül etmek yerine güzel bakıp güzel görmek, güzel görüp güzel yaşamak varken, değil mi? O güzelliğin tadını herkesle paylaşmak varken inşallah bunlara hiç kimsenin tenezzül etmediği, insanların güzel yüreklerinde her daim o güzel duyguları yaşayıp yaşatmayı kendilerine adet haline getirdiği güzel yarınları dileyelim ve aynı zamanda işte bu güzel bakıp güzel gören, güzel şeyleri yaşayıp yaşatmayı kendisine adet haline getirmiş güzel insanları da Rabbim cümlemizin karşısına çıkarsın. Efendim artık son saate girdik. Melih'in sevgi çemberindeyiz. İkinci ve son saatteyiz. 21'e kadar yine vakit yettiğince en iyinin en güzeli mücadelesi sürsün. Yine Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabında son paylaştığım görselin hemen altına sadece şarkı ve sanatçı isimleri yazın, gönderin. Ben de keyifle geri kalan vakti yine o seçtiğiniz muhteşem şarkılarla sizler adına değerlendirmeye devam edeyim.

Hani o vefasız senin sözün yemindi ve yalancıyla Ayhan Aşan şahane bir sestir. Gerçekten Türkiye'de efsane yorumlardan biridir sevgili Ayhan Aşan. Ve bu dakikalarda da renk kattı muhabbetimize. Eyvallah dedik. Devam edelim bu mihvalde. Şöyle duygular kabarmışken deşarja ulaştıracak en güzel şarkılarla da muhabbeti pekiştirelim. Özellikle Mahsun Kırmızıgül şarkısı. Çalacak mısın Melih diye soranlar var. Aşk olsun diyorum yahu. Her zaman söylüyorum, peşin satan esnaf gibiyim ben. Evelallah siz isteyin, gerisi bende diyerek bir kez daha hatırlatmış olalım. Şöyle bir göz atayım sadece isimlere. Gökmen Arık, selamlar olsun. Genç Ayeren demiş. Ayşe Düzen, teşekkürler. Bakalım şöyle bir tabii bazı isimleri okuyabilmek pek mümkün olmuyor. Yasemin Mihli, selamlar olsun. Alim Acar, selam edelim. Erhan Menderes'e, Arslan Türk'e, Mustafa kardeşimize selamlar olsun. Özlem Hanım, biz de sizlere selamlarımızı gönderelim. Sivas'ımıza her şey gönlünüzce olsun. Sevgili Musi, Bulgaristan. Vay vay vay maşallah, vay maşallah. Tabii ki Balkanlarda, dünyanın dört bir yanında, Edirne'de, Ardahan'a güzel yurdun dört bir yerinde, yavru otan Kıbrıs'ta, kısacası kralı femel yerde, kralı selam, damara devam diyen bütün güzel yürekler, efendim aleyhine aleyküm selam, ne demek, başım üstüne, inşallah vakit yettiğince tabii, ne diyoruz bazen de, adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Her şey mümkünlük mertebesinde olabildiğince. İnşallah azımızı çok sayın. Melih'in sevgi çemberine güzel güzel anlaşıp keyfin tadına, zirvesine hep birlikte yakışır ölçülerde bu güzelliği yaşamaya devam edelim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Samsun'da atılan o ilk adımın izinde yolumuza gururla devam ediyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. Tahsil Daroğlu, benim peynirim.
4: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Öncesinde sevgili Kader, hemen ardına da rahmetle saygıyla anıyoruz. Benim hayatımda da gerçekten çok önemli, çok özel bir yeri vardır. Hayatımda güzel anlarda yanımda olmuş kıymetli bir ağabey, değerli bir dost sevgili Burhan Çaçan. Rabbim mekanını cennet etsin. Gani gani rahmet dileyerek sevgiyle, hürmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz Burhan Çaçan'ı. Efendim, bize ayrılan sürenin bu akşam için sonuna geldik. Benden sonra 23'e kadar mikrofon başında kıymetli kardeşim sevgili nöbetçi Erdem olacak. Sevgili Erdem'e kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın inşallah yine 19-21 arası Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde görüşmek arzusundayız. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Yayın başında şahane şarkılarla o milli duygularımızın kamarışına hep birlikte şahitlik ettik. Efendim, bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ebediyete irtihal etmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Ne mutlu ki bu güzel coğrafyada, bu güzel ülkede halk etmiş Mevla bizleri. İnşallah böyle ezanların dinmediği, bayrağımızın inmediği harikulade yarınları inşallah nice yüzyıllar boyu Rabbim bu millete yaşamayı nasip etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses. İbrahim Tatlıses. Allah'a ısmarladık.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Turkuaz Mahallesi, Yapracık Mahallesi ve Atayurt Mahallesi'nin Ankara istikametine katılımını sağlayan bağlantı kolu trafiğe kapalı. Ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Afyon-Karahisar-Uşak Devlet yolunun Afyon-Karahisar-Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ile 22. kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.
6: Alemin en kralı Kral FM, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim, sevgili dostum Melih'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin en kralında benimle birlikte devam edecek. Evet, önemli bir tarih 19 Mayıs. Milli mücadele

Başlangıç noktası, tabii öncesi de var bunun. Yani bu noktaya nasıl gelindi, Mustafa Kemal Paşa bu hamleye neden gerek duydu, en çok irdelenmesi gereken nokta da bu. 16 Mayıs'ta başlıyor yolculuk. Bir gün öncesinde 15 Mayıs'ta Şişli'deki annesinin evine gidiyor, kız kardeşiyle ve annesiyle helalleşiyor. Annesine diyor ki, anne, zor bir yolculuğa çıkıyorum, meşakkatli bir yolculuğa çıkıyorum ve sonunda ölüm olabilir diyor Zübeyde Hanım'a. Zübeyde Hanım da diyor ki, vatan uğruna ölüm bizim için önemli bir şeydir, kutsal bir şeydir. Güle güle git, güle güle gel, ölürsen de şehit olursun diye Mustafa Kemal Paşa ile konuşuyor. Son yemeklerini o Şişli'de şu anda müze olan evde yiyorlar ve 16 Mayıs sabahı Mustafa Kemal Paşa çok önemli bir yolculuğun başlangıcı. İsmail Hakkı Bey kaptan, işte Kılıç Ali, Refet Bele yanlarında Paşa ile birlikte bu 3 günlük yolculukta ve çok zor bir yolculuk. İngilizler o arada bayağı bir gemiyi falan araştırıyorlar, işte bir şey var mı falan, mühimmat falan araştırıyorlar. Öyle bir yolculuğa çıkıyor. Tabii Mustafa Kemal Paşa çok büyük bir vatansever. Yani burada bu meşakkatli yola çıkmasının bir numaralı nedeni vatan sevgisi. Vatanının bağımsız, kimsenin boyunduruğu altında olmayan, kimsenin yönettiği bir ülke olmasını istemiyor. Bağımsız bir ülke olmasını istiyor. Hem ülkesinin bağımsız olmasını hem de halkının bağımsız, kimsenin güdümünde olmamasını istiyor. Bunun için yola çıkıyor. Çok zor bir yola çıkıyor. Çok meşakkatli bir yola çıkıyor ama Mustafa Kemal Paşa'nın çok güzel bir sözü var. Umutsuz durum yoktur, umutsuz kişi vardır diyor. Yani o diyor ki, her şartta halka güveniyor, vatanının seven binlerce insan, on binlerce insan olduğunu ve bu zor yolda onun yanında olacaklarına ve bu mücadeleyi kazanacağına gönülden, kalpten inanıyor ve yola böyle çıkıyor. Ve çok zor bir yol sonucunda da huzurlu bir şekilde 1927 yılında tekrar İstanbul'a dönüyor. Zor bir, meşakkatli bir yolculuktan sonra. Allah gani gani rahmet eylesin. Başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle, özlemle, rahmetle analım. Şunu da kabul edelim ki bu toprakların her santimetre karesini kanlarıyla suladılar. Hiç arkalarına bakmadılar, evlatlarına, eşlerine, çoluklarına, çocuklarına bakmadılar. Vatan için kendilerini feda ettiler. Mekanları cennet olsun.

0: Gün
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Uçurum kenarında yıkık bir ülke. Kendi düşmanlarla kanlı düşmeler. Yıllarca süren savaş. Ondan sonra içeride ve dışarıda sevgiyle tanılan yeni vatan, yeni devlet.
0: Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Büyük Önder Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü. Atatürk tam 107 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak 4 yıl sürecek olan Kurtuluş Savaşı'nın kıvılcımını ateşlemiş, milli mücadeleyi başlatmıştı. Bir milletin tüm onur ve asaletiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcı olan 19 Mayıs 1919 aynı zamanda milli onurun dirildiği tarihtir. 19 Mayıs 1919 Samsun, Havza, Amasya, Erzurum, Sivas ve Türkiye Büyük Millet Meclisi uzun yürüyüşünün onurlu adıdır. 19 Mayıs 1919, kurtuluşun, kuruluşun, tam bağımsızlığın, egemenliğin, özgürlüğün, demokrasinin, bilimin, aydınlığın, uygarlığın adıdır. Gençler, benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler. Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum, demişti Büyük Önder Atatürk. Samsun'dan milli mücadelenin başladığı gün olan 19 Mayıs 1919 tarihini, geleceğin güvencesi olarak gördüğü gençlere bayram olarak armağan etmişti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs'ta düzenlenen kutlamaları, Jimnastik Şenliği adı altında yalnızca bir kez izleyebildi. İlk resmi 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ise Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinden sonra 1939 yılında kutlandı.

0: için bu büyük millet bayramını daha büyük şereflerle, saadetlerle kutlamanı gönülden dilerim.
1: Atatürk'ün Samsun'a çıktığı, milli mücadele meşalesini ateşlediği günün 107. yıl dönümünü, milletimizin onurlu yürüyüşünün başladığı günü bugün gururla kutluyoruz. Tüm ulusumuzun, gençliğin bayramı kutlu olsun.
0: Ne mutlu Türk'üm diyene!

Bu şarkıda bir çift ses var sevgili kralcılar. Bu ekolü başlatan isim Müslüm Baba. Bu ilk olarak Müslüm Baba ile birlikte başlıyor. Şimdi birazdan gelecek. Bir yüksek perdeden bir okuyor. İkisini de aynı isim okuyor ama iki kere okuyor. Ve bu çift ses üst üste bindiriliyor müzikte. İşte bu büyük bir ekol. Baba yapıyor bunu. Bakın geliyor şimdi. Yani bunu hem pes sesleniyor, aşağıdan söylüyorsunuz, bir de dikleri söylüyorsunuz. Çift ses var burada. Ya zaten bunu başkasının yapması da mümkün değil. Yani Müslüm Baba'nın bu kadar büyük bir isim, şimdi ben 30 küsür yıldır bu işle uğraşıyorum. Müslüm Baba benim doktora yaptığım bir isim. Yüksek lisans yaptığım bir isim. Benim bütün hayatım Müslüm Baba, her şeyiyle. Yani kendi hayatı, kardeşi, babası, annesi, Urfa, Halfeti, Fıstıközü Köyü vesaire vesaire, aklınıza ne geliyorsa. Müslüm Baba'nın bu kadar büyük bir isim olmasının altında yatan en büyük sır bu iki sesi kullanabilmesi. Yani bir şarkıyı hem pes sesten okuyabilmesi hem de dik olarak, yani akellerin salan salan gelen yar gibi okuması veya hayat arkadaşı gibi o sesten okuması. İşte bu çok zor bir şey. Bunu yapabildiği için Müslüm Baba, bu yüzden kral, bu yüzden efsane. Ses perdesi bu kadar geniş olduğu için büyük bir isim.

kahrolayım. Evet, bir diva şarkısıyla devam edeceğiz. Diva ile ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştum sevgili kralcılar. Bazı şarkılarda ayrı bir moda giriyor. Yani o şarkıları yorumlayışı, o şarkıları hissedişi ve bana aktardığı duygu bir başka. Mesela Düşkünüm Sana, o şarkıyı diva başka bir formda söylemiş. Şimdi bu şarkı için de aynı şey geçerli. Bu şarkı çok yüksek perdeden, çok güçlü, çok vurgulu söylemiyor. Çok huzurlu, çok sakin, çok relax söylüyor ama öyle bir söylemiş ki bu şarkıyı, öyle bir yaşamış ki ve öyle bir yaşatmış ki, tabii Ahmet Selçuk İlkan'a ve Coşkun Sabah'a da özel teşekkürlerimi iletiyorum. Böyle büyük bir efsane şarkıyı meydana getirdikleri için divanın da ellerinden öpüyorum tabii ki.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

1992 yılında bir şarkı duyuyoruz, bir ses duyuyoruz. Tabii sosyal medya yok, internet yok, hiçbir şey yok. Ya diyoruz bu nasıl bir ses? Bu nasıl bir şarkı söyleme? Bu kız kimdir? Göremiyoruz. O kadar imkan yok yani. Bir isim var böyle, bir Ebru Gündeş ismi var. Herkes merak ediyor, bu nasıl bir kız böyle? Bir çıkıyor ki sonra zayıf, çıtı pıtı bir kız çıkıyor karşımıza. Ajda Pekkan'ın 1973 yılında seslendirdiği bir şarkı. 73'te seslendiriyor Ajda Pekkan. Feyruz'un şarkısı, Lübnanlı bir sanatçı. Fikret Çenes şarkıya Tanrı Misafiri'nin sözlerini yazıyor. Ajda Pekkan seslendirdiği zaman da çok büyük yankı uyandırıyor. Ajda Pekkan çok özel bir ses, çok büyük bir yorumcu. Ebru Gündeş de seslendirince aynı etkiyi, aynı sempatiyi oluşturuyor ve şarkı hala aynı bıraktığımız yerde kalmaya devam ediyor. Öyle güzel bir şarkı, öyle güzel bir yorum.

Kral FM ve Ford Trucks yeniden Türkiye turuna çıkıyor ve Ford Trucks F-Max bir kez daha şehrine geliyor. Teknoloji harikası F-Max 24 Nisan 22 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'nin dört bir yanında sizlerle buluşmaya geliyor. Etkinlik alanlarımıza gelerek hem eğlenceli oyunlarla vakit geçirin hem de F-Max'i bizzat test edin. Ayrıca tur boyunca Kaptan Şener de hafta içi her gün 14-16 saatleri arasında Karavan Stüdyosu'ndan canlı yayınla Kralcılar'la birlikte olacak. Yarın Ankara Yurt İçi Lojistik Üssü'nde 22 Mayıs'ta İzmir Nakliyeciler sitesindeyiz. Sürprizlerle buluşmak üzere.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar, devam edelim arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar resteli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar, Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba'yı ve Ferdi Baba'yı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Ve sloganımızı da unutmayalım. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem. Kral.

Evet, benden bu akşamlık bu kadar. Rabbim sağlık saat verirse, nasip de kısmette varsa, çarşamba akşamı saatler 21'i gösterdiğinde bir kez daha karşınızda olmak dilekleriyle. Allah'a emanet olun.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Kadirhan, ilaç gibi radyo.

19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımızı kutlayarak başlıyoruz beraberliğimize. Sevgili Erdem'den de mikrofonumuzu devraldık. Kadirhan'la olan beraberliğiniz başladı. Güzel ve keyifli bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı ileterek başlıyoruz beraberliğimize. Her gece olduğu gibi bu gece de 02'ye kadar en güzel şarkılarımızla alemin kralındayız. Diğer taraftan da hem gelen yazılı mesajlarımızı hem de sesli mesajlarımızı değerlendirmeye devam edeceğiz. WhatsApp hattımızı programımızın başında da hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. 0532 703 92 çift 0'dan hem yazılı mesajlarınızı hem sesli mesajlarınızı bekliyoruz. Güzel şarkılarla başladık. Yine gece yolculuğumuza güzel şarkılarımızla devam ediyoruz.

Gaziantep'ten, Nurdağ'dan, Osman'dan gelen bir mesajımız var. Kuzenim Yusuf, kardeşim Oğuzhan'la şu anda seni dinliyoruz Kadir Han diyor. Malatya'dan selam göndermiş. Malatya'dan Antalya'ya sebze almaya giden Abdullah kardeşime de sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Sevgili Hüsnü'den gelen bir mesaj. Yine devam edelim mesajlarımıza. Konya'dan Adem, şu anda seni dinliyorum Kadir Han abi demiş. Merhaba, iyi geceler. Eday. Tüm emekçilere

0: Silve'den bir şarkı istiyor. Sevgili Kadirhan, İstanbul Üsküdar'dan doğan ben. Kral FM'i ilk kurulduğu günden beri büyük bir beğeniyle dinlemekteyim. Müslüm Gürses'ten bir şarkı rica ediyorum. Başta annem olmak üzere tüm sevdiklerimi armağan edersen mutlu olurum demiş. Doğan'a da selamlarımızı iletelim. Kanada'dan, Toronto'dan gelen bir mesajımız var. Metin göndermiş mesajı. Selamlarını iletmiş, bizden de ona selam olsun. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğun bir şekilde gelmeye devam ediyor. Kanada'dan gelen bir sesli mesajımızla devam edelim. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Sevgili Kadirhan, iyi akşamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin. Ben Kayahan, Kanada Laval'dan. Şarkı falan istemeyeceğim. 19 Mayıs'ta yapmış olduğum, yayınlamış olduğum şarkılar şu ana kadar hepsi muhteşem. Sıradaki şarkı tüm kral dinleyicileri ve kralcılara gelsin.
0: Evet, Kayhan abimize selamlarımızı iletiyoruz. Ona ve gurbette olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Birazdan devam edeceğiz sesli mesajlarımıza ve yazılı mesajlarımıza. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
2: İlaç gibi radyo.

sen sevdin mi çok fena seviyorum. Şehirlerdeki her yüz ona benziyor. Şiirlerdeki her söz onu anlatıyor. Zaman o, mekan o, imkan o. Yani mevzu hep sensin. Allah benim gözümle seni hiç kimseye göstermesin. Biliyor musun? İlahi bir aşk gibisin sen benim nazarımda.

Keşfil'den gelen bir mesajımız var. Antalya'da olan eşim Celal'e gelsin sıradaki şarkı diyor. Çanakkale Biga'dan Barış, bütün arkadaşlarım için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Yine Bursa'dan Sebile'den gelen bir mesaj, özellikle babam için.

0: Gülsüm Gürses'ten bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sözümüz olsun. Birazdan Gülsüm Gürses'ten de güzel bir şarkımız var. Kadirhan iyi yayınlar. Muğla Ortaca'dan selam göndermiş Durmuş abimiz. Bizden de ona selam olsun. Yine gelen mesajlarımızdan Ahmet Vural'dan bir mesajımız var. Özellikle servis şoförü Bünyamin abiye gelsin diyor. Hem ona hem yollarda seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kayseri'den Semra, Kanada'da bulunan yeğenim Aziz Yel, eşi Gamze Yel'e sıradaki şarkı diyor. Evet, devam edelim. Mesajlar oldukça yoğunlukta. Kadirhan Konya'dan Şahin ben. Fatih, Ozan, Orhan, Mehmet Ali, Furkan, Yiğit ve Samet'e sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin diyor. Yollarda olan kralcımızdan gelen bir mesajla devam edelim. Ankara Eskişehir arası seyahat ediyoruz. Beğenerek dinliyoruz. Kasım, Ozan, Nisan ve Kübra'ya bir selam demişler. Selamlarımızı iletelim. Aynı zamanda hayırlı yolculuklar diliyoruz sevgili kralcılarımıza. Hem ona hem yollarda olan seyir halindeyken bizleri dinleyen kralcılarımıza da selam olsun. Gaziantep'ten Hüseyin şu anda seni dinliyorum diyor. Evet, karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Uzun yol kaptanlarımızdan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, Gökhan ben sizi şu anda Bodrum'dan İstanbul'a giderken dinlemekteyim. Özellikle İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyorum. Tüm kaptanlara kazasız ve belasız yolculuklar dilerim diyor. Evet, gurbetten bir mesaj. Belçika'dan İngiltere'ye seyahat etmekteyim. Tüm sevdiklerimize ve sevenlerimize sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Murat'tan gelen bir mesajımız. Aynı zamanda sesli mesajlar da yoğun bir şekilde gelmeye devam ederken hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım, bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Kuşadası Güzelçamlı'dan Hakan Akça. Sıradaki parça çok sevdiğim birisine ve tüm Güzelçamlılara gelsin. İyi yayınlar, kolay gelsin.

0: Evet, Kanada'dan Metin Rümeysa'ya sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum Kadirhan abi demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz ama öncesinde İzmir Kınık'tan Osman'dan gelen bir mesajımız var. Hüseyin ve Murat da şu anda bizleri dinlemekte. Selamlarımızı iletelim. Bu arada Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyorum. Sesli mesajlarınızı da yazılı mesajlarınızı da saat 02'ye kadar en güzel şarkılarımızın eşliğinde değerlendirmeye devam edeceğiz. Evet, devam edelim mesajlarımızla. Sevgili Kadirhan, seni dinliyorum diyor Hüseyin. Yeğenim Umut'a sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Aynı zamanda sesli mesajlarımız da yoğun. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız neler söylemiş.
1: Selam Kadirhan abi. Ben Sivas Kangal'dan Gökhan. Sıradaki parçayı Sivas Kangalları armağan ediyorum. İyi yayınlar.

Seni dinlemekteyim demiş. Ankara'dan Betül'e de selamlarımızı iletelim. İstanbul Sancaktepe'den İrfan'dan gelen bir mesajımız var. Ferdi Baba'dan da bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Bu arada sevgili Emrullah Sürmeli şu anda bizleri dinlemekte, çok sevdiğim dostum Baver Sertkaya için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan demiş. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağan edelim şarkımızı. Öncesine devam edelim mesajlarımızla. Serdar Karabay, ağabeyim, Halil İbrahim arkadaşları ve tüm sevdiklerine gelsin sıradaki şarkı diyor. Konya'dan Şahin'den gelen bir mesajla devam edelim. Şu anda seni dinleyen tüm sevdiklerim için bir şarkı demiş. Diyarbakır'dan Celalettin, eşim Ayşe Hanım'a sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Yine Almanya Solingen'den. Eşim Mihriban için Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı demiş Erkan Sürek. Sözümüz olsun, birazdan Cengiz Kurtoğlu'ndan da güzel bir şarkımız var. İstanbul'dan Mehmet Kuşlu, Yağmuran Akkor'dan bir şarkı istiyorum. Özellikle eşim Esra Kuşlu'ya gelsin. Krala selam, damara devam demiş kralcımız. Bizden de onlara selam olsun. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.

0: sanma. Sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim için başlarken, sen güzel aşkı içerse yerken, kaderimdir dedim.
1: Kadir Han.

0: Çağatay'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan abi, Balıkesir'den, ismim Hatice, kuzenim Elif'le seni dinliyoruz demiş. Eyüp şu anda tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin diyor. Karışık göndermiş mesajı, okuyabildiklerimi paylaştım. Kadirhan iyi geceler, Kayseri'den seni dinliyorum Selim. Şu anda bir taraftan da seyir halindeyim diyor sevgili kralcımıza. Aynı zamanda seyir halinde olan tüm kralcılarımıza hayırlı yolculuklar dileyelim. Evet, yoğun bir mesaj trafiğimiz var Sakarya'dan. Kader'den bir mesaj, yine Van'dan selamlar Önder ben. Özellikle Ferdi Baba'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Eşim Gülcan, çocuklarım Ecrin, Yunus Emre ve Rabia'ma armağanım olsun diyor. Sözümüz olsun, birazdan Ferdi Baba'dan da güzel bir şarkı kralcılarımızla paylaşacağız. Kadirhan Gaziantep'ten İlhan, bu saatte mesai yapan kralcılar için diyor. Çerkezköy'den gelen bir mesajımız var Metin'den. Ankara'dan Dilek selam göndermiş, bizden de ona selam olsun. İyi yayınlar Kadirhan. Samsun Bafra'dan Çetin Karaca, tır kaptanıyım diyor. Bütün şoför camiasına selamlarımı iletiyorum demiş sevgili kralcımız. İletmiş olalım kralcımızın selamını. Devam edeceğiz. Bu arada sesli mesajlarımız da yoğunlukta. Birazdan sesli mesajlarımızı da değerlendireceğiz. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.
1: İlaç gibi radyo.

Kadirhan abi iyi geceler. Erzurum'dan Hakan ben. Şu anda seni dinleyen kardeşim Rıdvan'a ve arkadaşlarına gelsin sıradaki şarkı diyor. Suat Demir şu anda askerlik görevini yapan oğlum Fırat Demir'e ve tüm askerlerimize gelsin demiş. Sevgili askerimize ve tüm askerlerimize selam gönderelim. Karaman Ermenek'ten Murat'tan bir mesajımız var. Afyon Karahisar'dan selamlar Ahmet Kaya'dan bir şarkı armağan edersen mutlu olurum. Özellikle Filiz'e gelsin diyor. Geçtiğimiz dakikalarda paylaşmıştık. Bu arada Ahmet Akgül'den gelen bir mesajdı. İstanbul'dan selamlarını iletmiş sevgili kralcımız Selçuk. Bizden de ona selam olsun. Yine gelen mesajlarımızın şöyle birkaçıyla daha değerlendirelim. Paylaşalım kralcılarımızın mesajlarını. Oldukça yoğun mesajlarımız. İzmir Kınık'tan Elif'ten bir mesajımız var. Manisa Alaşehir'den infaz koruma memuru Halil Serkan. Seni dinliyorum Kadirhan demiş. Özellikle eşim Ayşegül'e de sıradaki şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Halil ve eşi Ayşegül'e de armağan edeceğiz şarkımızı. Diğer taraftan Instagram hesabım üzerinden de mesajlarımız oldukça yoğunlukta. Instagram hesabım bir Kadirhan. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Gülsüm Ateş'ten gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Selam söylemiş sevgili kralcımız. Bizden de ona selamlar. Yine Ramazan şu anda yolda bizi dinleyen kralcılarımızdan hayırlı yolculuklar dileyelim. Hem ona hem yolda olan tüm kralcılarımıza da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Metin Eneş'ten gelen bir mesajımız var. Özellikle tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun.

Sevgili Veysel'den gelen bir mesajımız var. Aydın Söke Açık Cezaevinde bulunan Doğan, Celal, Ahmet, Ferhat ve Can Özek için bir şarkı armağan edersen bizleri mutlu edersin sevgili Kadirhan demiş. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Yine Manisa'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Bingöl'den Hasan'a selam gönderelim. Babam Ahmet için bir şarkı diyor. Sakarya'dan Hüseyin. Ankara'da şu anda seni dinlemekte olan kuzenim Gökhan. Aynı zamanda Sakarya Serdivan'da Kuruçeşme Köyü'nden Mahmut Arslan'a sıradaki şarkıyı armağan ediyor sevgili kralcımız. Devam edelim. Necra'dan gelen bir mesajımız var İstanbul'dan. Ankara Sincan'dan sevgili Ferhat. Kahramanmaraş'tan Ömer. Şu anda seni dinliyorum diyor. Üzeyir Sakarya'dan selam gönderen kralcılarımızdan. Yine İzmir Menemen'den Suat'tan gelen bir mesajımız var. Özellikle Özcan Deniz'den bir şarkı istiyor. Sözümüz olsun bu arada. Eskişehir'den Yavuz'a da selamlar. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 00 radyomuzun WhatsApp hattı.

0: Osmaniye'den sevgili Gökhan, gecemizi keyifli geçiren şarkılarla taçlandırdığınız için teşekkür ederiz demiş, eksik olmasın. Gaziantep'ten Ömer'den gelen bir mesajımız var. Manisa'dan, Demirci'den Sefa şu anda bizleri dinlemekte. Yine Diyarbakır'dan Metin'e de selam olsun. Şu anda seni dinlemekteyim Kadirhan diyor. Vefasızlara sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Vefasızlara şarkı yok. Sevgili kralcımıza da selam gönderelim. Vefalı olanlara, güzel insanlara gelsin şarkılarımız. Evet, yurt dışından Polonya'dan Birkan'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum Kadirhan, memleketime selam olsun demiş. İbrahim Akol, Isparta'dan bizleri dinleyen kralcılarımızdan sevgili kardeşime selam gönderelim. Bülent Ersoy'dan bir şarkı istemiş İbrahim. Sözümüz olsun, birazdan güzel bir şarkısını kralcılarımızla paylaşacağız. Marmaris'ten Burak, sevgiler, iyi yayınlar Kadirhan diyor. Teşekkür ediyoruz Burak'a da. Devam edeceğiz mesajlarımızla. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: İlaç gibi radyo.

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: yemin ettim.
1: Evet, son saatimize de geçiş yaptık. Son saatimizde de birbirinden güzel şarkılarımızı kralcılarımızla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu arada radyolarını henüz açan kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesaide olan, yollarda olan tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Sevgili kardeşim, Trabzonlu Halil Korkmaz Almanya'da Münih'te taksicilik yapıyor. Şu anda bir taraftan çalışıyorum Kadirhan, diğer taraftan da seni dinliyorum. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime aracılığınla özellikle Trabzon Yomra'ya selamlarımı iletiyorum demiş. İletmiş olalım sevgili kralcımızın selamını. Bu arada Halil'e de kolaylıklar dileyelim. Sıradaki şarkımızı ona da armağan edeceğiz. Diğer taraftan da gözüm yeni gelen mesajları ilişiyor. Onlardan biri de Erzurum'dan nöbet arkadaşım Berat'la nöbette seni dinliyoruz Kadirhan. Özellikle tüm sevdiklerimiz için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş Alperen. Bu arada İbrahim Erkal'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. Naime selamlar olsun Konya Karapınar'a. Bursa'dan Yasemin'den gelen bir mesajımız var. Eşi Adil'le beraber bizleri dinlemekte. Yine İstanbul'dan Bağcılar'dan Ahmet. Her zaman olduğu gibi gece vardiyasındayız. 95-96'dan beri Kral FM dinliyorum. Özellikle eşim Öznur, Cevdet ve eşi Necla ve tüm sevdiklerime gelsin sıradaki şarkı diyor. Adana'ya selam gönderelim Mehmet Tekin'e. Yollarda bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Evet, mesajlar yoğun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla. Öncesinde güzel bir şarkımız var.

inanmak çok zormuş. Çok zormuş bu ayrılığa. İsyan ediyorum. İsyan ediyorum yalnızlığıma. Aklımda bir tek, bir tek sen varsın. Kaslanamıyorum, dayanamıyorum. Ne olur anla. Aklımda bir tek, ama bir tek sen varsın. Kral Efendim.

Sevgili Mincan Alkan'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi bana da bir selam gönderirsen mutlu olurum demiş. Balıkesir Bandırma Yenice Mahallesi'nden Erhan şu anda Recep Ateş'le beraber bizleri dinlemekte. Kadirhan İstanbul'dan seni dinliyorum diyor. Onur, Adana'dan Mehmet'ten gelen bir mesajımız var. Almanya'dan Yeşim şu anda gece mesaisinde çalışıp seni dinliyoruz. Özellikle tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Hem Yeşim'e hem şu anda çalışan bizleri dinleyen tüm kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. Yine Antalya'dan Konya Altı'ndan selamlarımı iletiyorum. Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı demiş. Simge'ye gelsin diyor Ömer Berkay. Adana'dan gelen bir mesajla devam edelim. Sevgili Kadirhan seni zevkle dinliyoruz demiş Erhan. Eksik olmasın. İyi yayınlar. Eskişehir'den Ali Mert, İzmir Menemen'den gelen bir mesajımız var. Birol'dan, yine Ankara'dan, Şentepe'den Emre. Selam olsun demiş tüm sevdiklerime ve sevenlerime de sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin Kadirhan diyor. Kadirhan abi iyi yayınlar. Kıbrıs'ta askerim, komutanımla seni dinliyoruz. Manisa ve Kayseri'ye bol selam göndermiş askerimiz Emre Korkmaz. Bizden de Emre Korkmaz'a aynı zamanda tüm

0: askerlerimize selam olsun. Son bir mesajımızı daha paylaşalım. Gümüşhane'den, Kerkit'ten Ali, şu anda seni nöbette dinliyorum. Öncelikle sana gelsin. Tüm Bayburt'a da aracılığınızla selamlarımı iletirsen beni mutlu edersin diyor. İletmiş olalım. Güzel bir şarkımız var. Sonrasında buradayız.
1: Kadirhan

Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Sakarya'dan Yusuf şu anda yolculuk yapmaktayız demiş. Hayırlı yolculuklar dileyelim hem Yusuf'a hem yollarda olan tüm kralcılarımıza. Evet, Eskişehir'den Ali şu anda Tayland'da olan abim Özcan'a sıradaki şarkıyı armağan edersen sevinirim. Özellikle eşi Bilsen ablamıza da sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum diyor. Diyarbakır'dan Nazen, Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan Bekçi Osman Gümüş şu anda seni dinliyorum Kadirhan demiş. Sakarya'dan hasta olan teyzem için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Beşir Özgür sevgili teyzemize, aynı zamanda hasta olan tüm kralcılarımıza acil şifalar dileyelim. Kolay gelsin, hayırlı geceler Kadirhan demiş. Ankara'dan Mehmet, seni severek dinliyorum. Eşim Yağmur'a ve kızım Miray'ım için bir şarkı diyor. Evet, Bursa'dan Fatma'dan gelen bir mesaj. Eşi Nuri ile birlikte bizleri dinlemekte. İyi geceler Kadirhan diyor Almanya'dan Ömer. Biga'dan Kadriye, Sakarya'daki oğlum Muhammed Ali'ye ve arkadaşlarına selam olsun demiş. Dediğim gibi birazdan

0: Artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına yaklaşırken bir kez daha WhatsApp hattımızı kralcılarımızla paylaşalım. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi

0: Edirne'den İpsala'dan sınır kapısından diyor. Gece çalışıyoruz, mesaideyiz. Ercan abiyle bana bir şarkı armağan eder misiniz diyor. Ecem. Hem Ecem'e hem şu anda çalışan tüm kralcılarımıza sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Aynı zamanda kolaylıklar diliyoruz tüm çalışan kralcılarımıza. Çorlu'dan Abdullah Yayınlar Kadirhan, o kadar güzel şarkılar çalıyorsun ki istek istemeye gerek bile kalmıyor. O yüzden sıradaki şarkıyı tüm kral çalışanlarına ve dinleyenlerine armağan ediyorum diyor. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Yeğenim Arif Kokmaz için sıradaki şarkı diyor Ferhat Öztürk. İyi geceler Kadirhan abi, İstanbul'dan seni dinlemekteyim diyor Elif. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin demiş. Antalya Serik'ten Osman'dan gelen bir mesajımız var. O da gece mesaisinde bizleri dinleyen kralcılarımızdan. Son bir mesajı da değerlendirelim. Kadirhan abi Kıbrıs'tan Girne'den seni dinlemekteyim diyor sevgili Adnan. Bir taraftan da seyir halindeyiz. Tüm sevdiklerime, aynı zamanda yanımda olan sevdiğime gelsin sıradaki şarkınız demiş. Güzel bir şarkımız var, onlara da armağan edelim. Birazdan vedamızı yapacağız. Öncesinde Gülden Karaböcek.
1: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
2: İlaç gibi radyo.
1: Kadirhan.

Geldiğimizin daha sonuna tüm kralcılarımıza güzel bir gece diliyoruz. Yine mesai yapan, yollarda olan, gurbette olan kralcılarımıza da selamlarımızı gönderelim. Nasip olursa saat 23'te yine en güzel şarkılarımızla tekrar beraber olmak üzere.

öyle bir vurdu ki hasretin beni. Günlerdir sokağa çıkamıyorum. Sensizlik gözümden okunur diye kimsenin yüzüne bakamıyorum. Kimsenin gözüne bakamıyorum.

Ben küçük törenlerin adamı olmadım hiç. Allah'ını çektim acının. En küçük yaşını bilirim. Şimdi bir heykel gibi dimdik. Yarın ne olur bilinmez. 3 günlük dünyada her şeyim oldu. Aslında hiçbir şeyimsin. Hoşça kal. Kapatamadık maziden kalan yaraları. Yeni renkler yaratamadık.